0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlaşımlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 9. günü, Cüme. Dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 29. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Yeni ideya, yeni sepergi yetekildi. Şallık 5 yıl sayıbımızda anar gülü yetildi. Bir niyette bulup arzunu emelge aşırışkı atlandık mavzuluk mehsus makalını aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şinjan halk durmuşuna zic yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatkı türtkü buluşta çın durup, adetki amvi hamçot çıkımının 70%'ın köprakini halk durmuşu sahasıya işletti.
1: 8. ayının ahir gece Abdonum rayonundaki bank kespedeki pul muamele aparatlarının küçük mikro karhallar karız kaldığı 1 trilyon 250 milyar yuanga yetip, yıl 5'likiden 5% köpeydi.
2: Emdili ötüp getken devlet bayramlık demeliş mezgilede Abdonum rayon boyunca 330 netçi meydan kıydım bayramını tebrikleş, istimalini ilgiri sürüş pahaliyeti kanat yaydırılıp, bayramlık istimal yoşurun küçü ünümlük koyup berildi.
1: Abdonum rayonunun erkayıs çaylarda özgeçe soğum ehsulatları merkezlik pazarı selinip, ammının tamak üstüle beytildi.
2: Bu yıl Tarım Deryası Vadisi boyunca kelkünni baylıkka aylandırıp paydalanış miktarı 3 milyar 200 milyon kub metre yetti.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Emdi yeni ideya yeni seferge yetekledi. Şanlıq 5 yıl sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Tianşan'ın cenob şimalıdaki her bir gayriçi yerge çoğun kur gəmxorluq sandı. Her millet oğul kızlarının her bir arzusuğa samimi ümit mücessemlendi. Partiya 18-ci kurultaydım bu yan, baş şuji Xi Jinping, Şinjan'a baştan ahır rişti bağlap, bu bir bayan zımının terakkiyatını oylap, her millet amısının turmuşunu könlüge püküp geldi. Bu çoğunkur muhabbet, tağ deniz halkıp, çegra rayonunu illetip, ilgirleş yolumuzunu yorutdi. Çoğunkur muhabbet, Tianşan'ı uzuklandırdı. Hazır, minnettar bulup, cesaret bilen ilgirleydiğen peyt. Yeni tarihi başlanış noktası da Abdonum rayonluk 11. kıtımlık partiya kurultayı pat aradı ihcaladı. Bu her millet kadrları amısının siyasi turmuşudaki çoğun iş. Şundakla bu bipayan tuprakta ötken işlerini devamlaştırıp, keyinki işlerga asas saladığan yepyeni başlanış. Bu 5 yılını əslesek, Şinjan baş şuji Xi Jinping'in gəmxorluğu, çoğunkur muhabbetini ilgirleş hərketlendirgüç küçüge aylandırıp, baş şuji körstip bergen yöneliş boyunca yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaştırıp, cemiyet muqimliği ve əbədi əmirlikten ibaret hizmet baş nişanını közləp, Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleştin ibaret asasi liniyeni zit çöredep, her millet kadrları amısını ittifaklaştırıp ve yetekleb, Tianşan'ın cenobi ve şimalada Cunguca zaman ilaştırışının yepyeni sahipsini pütüp çıxdı. Stansımız bugündün başlap yeni ideya, yeni seferge yetekledi. Şanlıq 5 yıl digen sahibi ecip, 5 yıllık özgürüşünü umum yüzlük namayan kılıp, Şinjan'daki her millet halkının tapşırıqını əst çın saxlap, bir niyette bolup, sosyalistik zaman ilaşkan Şinjan kuruşta cesaret bilen ilgirleş hikayesini sözleydi. Baş şuji Xi Jinping, Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleş, yeni devirdeki partiyanın milletler hizmetinin asasi liniyesi, şundakla milletler rayonu türlük hizmetlerinin asasi liniyesi deb körsetti. Abdonum rayonluk 10. kıtımlık partiya kurulduydun bu yan, Abdonum rayonluk partiya komiteti baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhini izcillaştırıp, emel ileştirip, Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleşini Şinjan'nın türlük hizmetinin asasi liniyesi kılıçta kılça tevrenmeyi çıngdırıp, Şinjan'ın medeniyet arkalık uzaklandırışını çoğunkur yolga koydu. Her millet amısı, milletler ittifaklıqını, köz karçıqını asırgandak asırap, onlardan danısı dək zic uyuşup, sosyalistik zaman ilaşkan Şinjan'ı birlikte kurmaqda. 10 ayının 1-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllık xatırı günü. Tianshan'ın cənub şimalıdaki şəhər, yezi kentlerde 5 yıldızlıq qızıl bayraq cəvlan qılıb, Söymən seni Jongo deyən naqşa yağırab, Tianshan oğul qızlarının vətənge bolğan çoğğur muhabbeti, güzel teliki ifadeləndi. Qolcı şəhərlik 18-ci otur məktəbinin oğudisi Su Jianjie mundaq dedi. Yaxşı öyginib, qabiliyetimni yuqur götürüb, partiyadan minnettar bolub, partiyanın gebini anlap, partiyaga ägişip mağmen. Lopnahiyasi ahalisi Rızvangül Mert Dursun mundaqdiri. Partiya ve devletnin yaxşı siyasetinin törtkisidə turmuşimiz kün seri yaxşılandı. Vətənge çin qalbimizden minnettarlıq bildirimiz. Çöcek şehri Yeng Şehər Kocu Başqarması Qaradöng Məhəllisinin ahalisi Salıqcan İmin mundaqdiri. Milletler ittifaklaşıp, onların danısıdak zic uyuştuk. Vatanımızın gülünüp, kudret tepişini tilaymız. 1910-ci şesi 185-ci tüyani 4-ci iliyanının hizmetçisi Ma Junwu mundaqdiri. İgiz cevlan kılgan devlet bayrağıga qarap intayın iftiharlandım. Çegirani qoğduğallıq, aileni qoğduğallıq. Hizmetimni yaxşı işlep, vatanımni ömür boyu qoğdaymen. 5 yıldızlıq qızıl bayraq asıda devlet bayramını təbrikləvatqan şu peyt, milletlerinin bir niyet bir məqsədli bolub, oxşeş yönülüşte tən ilgirləvatqalıqa guvah boldu. Deniz yüzüdün 4000

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Shinjangdagi kali go'shti korxonasi tunji qitim Shangangni ta'minlaydigan to'ngiltilgan yangi kali go'shti ishlab chiqarishni tizimga oldirish salohiyatiga erishdi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda oldingi 8 oyda Shinjangning meva eksporti 180 ming tonnadan eshib

0: خلق شو مزگلگیدن 17% آشتی دیگه مزمون دی قتلاد بولد.
1: یارقن اسم سایبمزده دیسک ایتش قتلانگان شنجانلق یگیت عبدغنی ترغم بلن تونشیمز.
0: پروگراممز یعنی شنجان رادیو تیلیویزیه استانسنن یعنی تاراتقسی سلو شتین ابونچلا ترمینالا دا ماس قدم دا آنلتالدو. هم ده هر وقت قایت آنلغل بولدو.
2: Şinjan'daki yığınlıkla.
1: Jungo'daki yaxşı kişiler tizimlikini ilan qilish murasimi yaqında Jilin ülkesinin Jilin şehirde ötkizildi. Faaliyet meydanında 2026 yıllık 3. Türküm'deki Jungo'daki yaxşı kişiler tizimlikini ilan qilindi. Şinjan'dan Bingtuan'ı öz işçiga alğan halda Mihriban Metrozi. Huang Yongwei'den ibaret iki kişi bu tizimlikten oran aldı.
0: Yakında 2026 yıllık zencir sıman yeniliniş konu tem mülazmet istimal pesli faaliyeti ürümçüde başlandı. Faaliyette dikkat Şinjan'ın konu danlık markaları ve yerlik zencir sıman danlık markaları merkezleştirilip bütün rayon boyunca mülazmet istimal bazarının hayati gücü urgutuldu. Bu kıtımkı faaliyette zencir sıman yeniliniş, konut hem baştima, mınlıgan zencir sıman dükkan, konut hemni hemme yerge tarıktış şu arı kalınıp, asasi yığın meydanada merkezlik körgezme kılış, bütün Şinjan'da mın dükkan hem Türk'e buluş birleştirilgen ticaret endisi icadi kolunuldu. Nah meydanda, konut danlık markalığı varıslık kılış, zencir sıman danlık markalığı yeğenlik yaratış. Ammevi menfaat arkalık karhanalığı yardım verip körgezme kılıp setiştin ibaret. Üçün körgezme rayonu tesis kılınıp, üner senet köreki, danlık marka tonuşturuş, mezilik tamlarını bahalaş, halkı nebket küzü paydı ötünüp bir iş katarlık, alahaydı pahaliyetle mas kademde kanat yaydırılıp, bütün Şinjan'daki dükkanlığı arkalık mas kademde halkı nebket küzüp setiş ilgiri sürülüp, istimal paydisi asasi katlamı bivaslı yetküzülüp, bütün rayondaki ammığa nebket küzülüp. Badiyen ben kolaylık dükkini, vuca, mifini katarlık yerlik zencir sıman markalı hem de Tianshan tokumuçılıkı, 49 venzi tan katarlık Şinjan'ın konu danlık markalı körgezmelerine toluk katlaşıp, alaylı mesulatları ve icadi yakşı mesulatlarını merkezlik namayan kıldı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'daki kalı göşük karhanası Tuncu Kıtım Şangan'ı təmilleydiğen tonlatılgan yeni kalı göşü işlep çıkırışlı tızımı aldırış salayetigi eriştiydiğen temidi doktorumuz. Şincan Tianle Shangniu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi yakında Şangan Alahide Memuri Rayonu Yemeklik Muhit Tazılıkı Mehkemesinin tızımı elip tekşürüşüden ötüp, Şangan'ı təmilleydiğen tonlatılgan yeni kalı göşü işlep çıkırışını tızımı aldırış salahitige muhabbetlik erişti. Bu, Şincan'daki kalı göşü karhallarının tuncuketin bu salahiyetki erişişi. Bunun bilen Şincan'daki ala süpetlik tonlatılgan yeni kalı göşü Şangan bazırı bivaslı kırışta icazet yol hedige erişti.
1: Şincan Tianlay Shangniu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi İşlep Çıkırış Zavodunun başlığı Yang Zhongjun mundaq dedi. Shangan bazarının kalı göşünün süpütügi bolğan talibi yuqori. Salahiyet tekşürüş ölçümü qattıq. Shangan'ı təminləş salahiyet guvahnamisi bizning Şincan'ın ala süpetlik kalı göşü məhsulatlarımız üçün yeni bazar boşluğu içip verdi.
0: Şangan bazarının çoğun dervasını eçiş üçün karxana 2 yıldın köprek vaxt sərb kılıp Şangan'ın yemeklik beyxatarlıki kanun nizamlarına toğrulunup, ölçem ögünüş ve hadımlarını tərbiyeləşini sicil qanat yaydırdı. 2026 yılı karxana yani təxminən 120 milyon yen məbləğ silip, işləp çıxırış sexedeki qatdıq detal əsləhələrinin dərizisini östürüp özgərtib, işləp çıxırış bütün zəncirdeki yumşaq, qatdıq detal cəhətki kəmtüklərini toluqludur. Yang Zhongjun'un karışça bu salahiyet bir varak itiraf namı buluplu kalmayı, tekimi muhimi karhananın ala nesil yetiştiriş, kölemleştirip bekiş, hayvanat yukumunun alını eliş tezgilleş, soyulgan, tonutulgan yeni mesulatlarını pişiklaş, bütün zencirlik işlep çıkırış iktidarını umumizlik itiraf kılgalık edip. İltimas kılıç ceryanında Alatau tamojnisi teşebbüskarlık bilen aldığı ötüp mulazmet kılıp, məxsus yardım veriş yöleş grupısı təşkilləb kurup, karxanını tızımı aldırış hizmetine bütün musabıda əgişip mandi. Karxanaların tuncu qetim iltimas kılıç təcrübesi yeterlik bulmaslıq, Şangan'ın icazet kanun nizamlarını pişik bilmeslik katarlık kıyın meslelere karıta, tamojni hizmetçileri tızımı eliş tepsili kaidesini seliştirip, türmü tür bahalaşını kanat yaydırdı. Hem işlep çıkırışının birinci sepegi çoğunkur çöküp, nak meydanda yetekçilik kılıp, karxananın yemeklik beyxatarlıkının başkuruş tüzümünü mükemmelleştirişi, işlep çıkırış hesabat dertlerini kalıplaştırışı yardımlaştı. Hem de tızımı aldırışını tordu becerip, karxanaların iş beceriş tənlerini zor derecede tövəlletişine türtkü boldu.
1: Alatau tamojnisi, karxana başkuruş ve tekşürüş bölümünün muavın başlığı Sun Xiangzhou mundaq dedi. Tamojna ötkəlini aldığı sürüşki davamlıq haqiqi türtkü bolub, siyaset təşviqatı ve texniki yetekçilikini işləp çıxırışının birinci sepigi yetküzüb, Şincan'ın texi müköp Allahide deyikancılıq, çarvıcılıq məsulatlarının Şincan'dan çıxıb, dövlət işçi ve sırtıdaki bazarını içişiğe küç koşuyordu.
0: Kəsb asasi müstəhkəm bulğandıla, məsulat şənç bilən bazar açalaydı. Bortala Oblastlıq Yezi İgeliki Yezi İdarisi Partiya Grupsunun əzası, Bortala Oblastlıq Yezi İgeliki Yezlanın Maşinilaştırış Tərəqqat Mərkizinin müdiri Manatbek tanıştırıp bunlaq dedi. Yakınki yıllardan buyan Bortala Oblastı göç kalısik həspinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışqı sicil, həqiqi kapalat kılıp, neslini yaxşılaş, kölemleştirip beqiş, texniki mülazimeti qatarlıq cihetlerde sicil küçəb, Oblast dərcilik göç kalısının neslini yaxşılaş məxsus bərini təşkilləb qurup, cəmi 50 mindən artıq göç kalısının neslini yaxşılaşını tamamladı. Bu cay Tianlay çarvıçılığı katarlık başlamçı karxanalığı tayinip, süni akıl, taksimlenme birleştirilgen mark gramkılık, kalı bordaş endisini umumlaştırıp, karxanalığını bir tutaş kalı mənbəsi, ölçemleşken yem xeşek bilen, hem bütün ceryallık texniki yetekçiliki bilen təminləb, dikkan çarvıçılığının kırımının eşiği türtkü boldu. Növətdə Bortala oblastıda göç kalısını kölemleştirip bekiş nisbiti 48,5% üsüp, göç kalısı kəsb zənciri üzlüksüz mükemmelleşip, süpətlik kalı göçünü sırtkı setişka puhtu kəsb asası selindi. Bu qıdımki port bilen təminləş salahiyyatının əməlilişi, karxanalarının öz tərəqqatıdaki bösüş bulublu kalmayı teximu muyim?

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlığıcıla. Bu sahipimizde aldınkı 8 ayda Şinjan'ın meyve eksporti 180 000 tonudun eşip bultırkı şu mezgildegidin 17% açtı digen mezmun diktinadı bulut. Tamojna baş mehkemesi Tamojna statistiki sallık malumatlarını tekşürüş supsinin en yeni sallık malumatıda körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 8. aygıca Şinjan'ın özgeçi bağ ormançılık eksport vaziyeti küçlük bulgan. Eksport 186 000 tonluğa. Eksport sonrası 2 milyar 490 milyon yenge yetip, bu turkı şu mezgildekinin ayrım halda 17%, 27.7% aşkan. Özgeçi bağ ormançılıkların sırtkı yüzlüniş tüpüdeki tarakat hayati küçü sıcıl kozgıtılgan.
2: Eksport türü kurulmasından karganda, Şinjan özgeçe su, tuprak, yorukluk, ısıklık baylıkı tayınıp, 9 çoğun evzel meyveni memleket sırtı bazırda bazar tap kuzgan. Yanak, üzüm, şaptul, neşbüt, alma, badam, çılan, alkat, örü katarlık asaslık östürüldüğün sortlarının rıkabet küçü gevdilik bolgan. Bunun işi de yanak ala süpüde

0: bilan eksportda birinchi o'rinda turgan. Eksport summasi 1 milliard 240 million yuanga yetib, meva eksport umumiy summasining 49.8% ini egilib, bultirqi shu mazgildagidan 34% eshib, Shenjang meva eksportining eshigi turtki bo'ladigan asosiy kuch bo'lgan. Uningdan qalsa nashput uzun bo'lib, nashputning eksport summasi 300 million yuanga yetib, eksport umumiy summasining 12% ini egilgan. Üzüm eksport summasi 286 milyon yuanga yetib, eksport umumiy summasining 11.48% ini egilib, Shenjang meva eksportidagi tayanch kuchga aylangan.
1: Bul turqi o'xshash mazgildagiga selishtirganda eksport summasining eshish nisbatida oldingi 3 o'rinda turadigan mevalar ayrim holda badam, quruq uzum, olma bo'lib, eshish nisbati ayrim holda 263%, 178%, 85% bo'lgan. Shuning bilan birga Shinjonning asahalik yezi egiligining ko'lamlik, o'lchamlik taraqqiy qilishiga agishib, Parnikda gilos o'stirish kasbi tez sur'atda taraqqiy qildi. Oldingi 8 oyda gilosning eksport summasi 11 million 470 ming yuanga yetib, Shinjonniki kichik doiralik sarxil mevalarning mamlakat sirti bozorini muvaffaqiyatli ochganligini namoyon qildi. Közlük kamaş turduğun neticede Şincan'ın meyve işlep çıkırış setiş, eşya oburti, yol katarlık, bütün zencirlik orlaştırışını sicil mükemmelleştir gelip edin bulgan. Mevkani has bağvençilik kesbinin evzellikini koyup, Şincan memleket sırtıdaki setiş yollarını üzüksüz içip, memleket sırtıgı setiş yürüyüşlük sistemisinin derecesini östürüp, port tügini, aviasiya yük transporti, ölçemlik tızımı elinden meyvelik bağ katarlık, ala süpetlik baylıklarını biriktirip, Cungu, Avrupa, Asya nöbetçi poizi, soğuk zencirlik mehsus poiz, yük toşuş ördü ayrıplani katarlık köpkül, çekera halkıgan transport şekligi tayınıp, ala süpetlik meyvelini 48 saat işçide tez süratte Şincan'ın çıkırış, devlet sırtı bazarlarına bivası yetküzüşünü işe aşırıp, eşya obortunun transport ünümünü zor derecede aşırdı.
0: Növbette Şincan'da her yılı 80%'ın artık meyve, devlet işçi ve sırtıdaki pazarlarına setilmaqda. Meyve eksporti 30 neçe devlet ve rayonunu kapladı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 10 kilogram kiletti. Deski etiş tenerkeçleri işçi de oruk hesaplanattı. Hazır bir 140 kilogramı yetti. Abdugani bundak dedi. Ben Asiya tenerket musabıqısı üçüyle emez. Dünya levhe talışış musabıqısı. Olimpik tenerket musabıqısı üçün teyarlını vatı men. Çet ellik mahir 170 kilogram. Ben 110 kilogram. 60 kilogram kem geledi gemmen. 2 kilogramlık diskini etişte hareket energiyesi bütünle okşumaydı. Başkala tamak yap bolupla turup kesse, ben yine devamlık yeymen. Başkalanın hemmesi oruklusa, ben musabıkı üçün tırışıp semrıvatı men. Yaş vaktimden faydalanıp, köprek tırışıp, yakşı neticilerini kolgu keltürüp, vetengi şerep keltürümen. Komandadan ayrılgan dinkin, asta asta oruklu valsamı boludu.
1: Adette köpçülükni küldürüplü yürüydüğen Abdugani bulturgu musabıqı tılgı ilinğanda külksi bir dılı qayıp oldu. Bultur musabıqı mezgilide onun beğişi yarılınıp, on kolu da bir nersi alalmadı. O mundaq dedi. Elimi yaxşı men sol qay, sol kolum bilen atalaymen. Doktor mağı doğru berdi. Neticede kol beğişim saqaymay, əksce doğru reaksiya kılıp kitip, kolum işip getdi. Ocağda əhvalım bək için işliqiydi. Çünkü vakit kalmagan idi, aram ilişki bulmaydı. Nemişka musabıqıge az kalganda bundaq ahval yüz berdi, dep oyludu.
0: Hiç kim onun sualıga cevap berelmedi. O pekat doğru reaksiya kılıp ketken kolu bilen meşgini davamlaştırdı. Bu kıtımki asiyat hanerket musabıqısıga kelgende onun ahvalı bargansır yakşılandı. Abdugani mundaq dedi. Musabıqıdan burun bedeni kızıttım. Ben sırtta 66 metreden köpürek diski atkan edim. Meydanı kırıp bir az saklıgan dinkin, beden temperaturam tövellep, hayacalın iş derisimi çüşüp getdi. Aldınki işkiketim atkan diski neticem köngüldegidek bulmadı. Lekin üçüncü diski etiş halitim bir kadar yakşı bulup, 64 metreden köpürek netici bilen ahire çimpiyolluğa eriştim. Abdugani devlet komandası da köp yıl meşk kılıp, memleketin her kaysi caylarından kelgen nurgun deski etiş mahirler bilen dost boldu. Şendun komandası da ki, Sünşiçhan şulanın biri. Ula musabıkı meydanı da bütün küçü bilen besleşidigin rakiple. Musabıkıdan çükendikin birbirini kadirleydigin dostla. Çempiyonluğunu kolu keltürgen günü keşte, Sünşiçhan ve Abdugani bilen birge arılışıdığan yakın bir dostunun tebrik uçuru birinci bulup yetip geldi. Olanın barçı köngül sözü, mübarek bolsun, sen kılaladın diyen sözgü mücessemlengen idi. Ama Asiya tenerket musabıkısının bu altın midali Abdugani'nin ahırkı noktası emez. O, bu kıtımkı çimpiyonluğunu kolu keltiriş bana zor işenç beğişledi, dedi. Kelgüsü toğrısı da toxtalğanda Abdugani'nin közlerden kat'ilik çıkıp duraddı. Cüngü erle deski etiş türü de hazırgıça tenherkeç ile olimpik tenherket musabıqısı, dünya levhe talışış musabıqısının mukapat iliş sahnesine çıkıp bakmağın idi. Bu onun bütün küçü bilen koğuluşuduğun arzusu. Hazır Abdugani'nin en yakşı neticesi 67 metre 29 santimetre bulup, onun nişanı 70 metrelik ötkelini bösüp ötüş.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.

Aziz radio anglagıcı dostlar, emdi köngül aramınlağa Sen Bolmasan namlıq qırğızca naqşını taqdim etimiz Bahir ağaysıla.

Aziz radio anglagchi dostlar, növbette dil aramınglarda boladığını yolluğum bolsun sana namlıq naqsha Bahir ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, programımızın ahırıda Söyümlük Cüngü namlıq naxşini köngül aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysıla.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz.

0: Partiyası Radyo Haberler Merkezi Uygur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolağını eskertidu.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup, onunla

0: Uyghurç Universal Radyosu açlıqını tijeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılığı, yakşı niyet bilen başkalağı yardımlaşıp neresizliği karab bergende karşı taraftan saklaş hakkı bir işine talep kılısı bulamdı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu Dilo'nu sözlep birimiz.
2: Yakında Yenji Huyzu Abdunum Nahiyerli Halık Sot Mehkemesi başkuruş sebebinin gelip çıkan bir macera Dilo'sini sot kılıp ahırlaştırıp bununla enik cevap verdi.
1: 2022 yılı 7. ayda Yenji Nahiyesi'deki malum kent ahali komiteti meydanını retleş ihtiyacı bilen yeni bir kentin kent ahalisi Yan X'nin koşuluşu bilen Yan X seti valgan. Ama tehi ilip ketmegen traktor sörümü kozupni Da X'nin dükkanının aldığı vaktlik koyup koygan. Meydan retlengenliğinkin kent ahali komiteti Yan X bilen ızçıl alakalış almagan. Uzak müddet boran çıkıp yağmurdu kelip sörümü kozupnun buzulup ketişi yaki yokap ketişinin aldığını eliş üçün Da ikiz sörümü kozupnu özünün öylük yerge yötkep obdan saklan. Şu koyganca bir yılgı yakın vakit ötüp ketken.
2: 2023 yıl 6. ayda Yan ikiz sörümü kozupnun Da ikiz turuşluk cayda işkerlikiden haber tepip şik aldığı kelip elip ketmekçi bolgan. Da ekiz sörümü kızıpının özünün öylük yerini uzak müddet ilgili balgallıqı, özünün uzak müddet karab, adem küçü ve orun tanarxı sarp bolgallıqı. Yan ekizinin münasip saxla şaqı berişini ümit kılıdıqallıqını etkan. Yan ekiz bunu bıraklar etkılıp, ''Mən ya sizni mesul bulun demesim, bizden aramızdı mu, hiç kandaq saxlaş kelişimi imzalanmıgan tursa, nemege asasen pul bermen?'' degen. İki taraf birinşip kalgan. Sörümü kızıpni alıdığan işimi şunun bilen koyup durulgan.
1: 2025 yılı 12. ayda Yan X aldın pikir almaş durmay, Da X'nin makulluğunu almay durup, öz aldığı Adem orullaştırıp sörümü kızıpni elip ketken. Da X sörümü kızıp oğurlan diye dep karab, amivis sını algan nikin andın hakiki ahvalını bilgen. 2026 yılı 6. ayda Da X Yan X üstüdün Yenji Nayelik Halk Sot Mehkemesi'ni dava kılıp Yan X'ni sörümü kozupını saklaş hakkı üçün 9175 yuan
2: körüp kılıp icra kıldırılgıcı bunundan yüzü tökülgendek yes kılgan edi.
1: 2022 yılı 6. ayda Ma X meblağ oburtu ihtiyacı bilen dostudun 50,000 yuan karız algan. İki taraf bir yıl işçide karızın kaytırıp buluşku pütüşken, karız mudutu toşkan neyken Ma X ilgiri keyin bulup 35,500 yen kaytırgan, kalgan 14,500 yen deri ve ösümünü ızçıl kaytırmagan. Şunun neyken Ma X'nin alakısı üzülüp kaytı alakılış almagan.
2: 2024 yılı 11. ayda karız bergüce Ma X üstüden Olcu Şehirli Halık Sot Mehkemesi'ge dava kılgan. 2025 yılı 3. ayda sot mehkemesi hüküm çıkarıp, Ma X'ni kalgan karzının diri ve münasip ösümünü kaytırışka hüküm kılgan. Hüküm küşke igi bolgan deyinkin Ma X yanıla karz kaytırış mesuliyetini ada kılmağan. 2025 yılı 5. ayda icra ıltımas kılgıcı sot mehkemesi'ge mecburi icra kıldırışını ıltımas kılgan. Dilo icra kılış baskıçığı kırıp icracı kadır sahçılar Ma X plan köp kıtım alaklaşkan bolsumu neticisiz bolğa. Mal mülükni tekşürüp kontrol kılışı arkılıq Ma X'nin namıdı mu icra kılgılı boluduğun mal mülük bolmuğaşka bu Dilo'nun icra kılış hizmeti bir mehal tohtap kalgan.
1: Bu yıl 8. ayda icra kılışını ıltımas kılgıcı sot mehkemesi'ge inan bir iş boyunca icra kıldı.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio amuçla. Bugünkü gülün vatkan yüzü kentlerge nazar seyipimiz de kağılık nayısı gibi erip köçülgen amının turmuşunu körüp kelimiz.
1: Altın köstüki seherde kağılık nayısının Aktaş Bazırı işka uğurlaştırış kesipler bağıtsızı caylaşkan Şingo Hau Kim Tikiş Çeklik Mesuliyet Şirketinin seyhıda 45 yaşlık İmamcan Hocam Niyaz uğraş maşinasının yanında durup retlik tizip koyulgan kiyim keçeklerini tömür cazığı koydu. Maşinanın tarak kılgan avaz bilen tan besip teniş tamamlandı. İmamcan iştaşları bilen bu bir yürüş hareketini kayıt kayta tekrarladı. İşkeylen bir günde 4000 kur kiyimini uğrap kaçılayalaydı.
0: İmamcan köylün teğinin işkirsizdeki çopan yezisinin kelgen bulup, dastlabki yıllarda yağıtçılık önerge tayınıp tirikçilik kılattı. Yezda iş az çağlarda Irak çaylarga berip paç burat iş kılışı toğır kilattı. 2018 yılın 2018

0: 10 9-nji ýylgyja o çopan ýesi, köýük ýar ýesi, Uşak baş bazarynyň taglyk raýonundan gelgen 14 000 ýurtdaş bilen taglyň işgirsi bilen hoşlaşyp Şinjaňdaky bu en çoň başga jaýga köçürip orlaşdyryş raýonuna köçüp geldi. O mundaq dedi. Bu yerge köçüp gelgenimge 5 ýyl boldy. Izçil bu ýerde işläwatman. Aylyk iş haqqym 3000 ýuwandan aşydy. Emdi tarap-tarapga iş izdimsem boludy.
1: İmamjanning yangi uyiga suv, tok yetkazildi. Televizor, tonglatqu, kir olgu hammasi to'liq. U oldi tarafdan kiyim tikish mashinasining taraq-taraq qilgan ovozi uzilmay anglanib turgan kiyim tikish rayonini ko'rsatib turib mundaq dedi.
0: Eng cho'ng o'zgarish shuki, ishq oldida ish qo'rilish fursati bor bo'ldi. Ko'pchilikning hammini tuxum paydi, ruhiy qiyofati o'zgardi. Kiyim tikish rayonida ayol ishchilar pichish, tikish bilan aldirash edi. Ularning ko'pincisi nafis girim qilgan bo'lib, kiyimlari yorishimliq edi. Imomjonning zavodga yangi kirgan vaqtida nurg'un ishchi xizmatchining o'zini ko'rsatishdan qo'rqib, ancha gap qilmaydiganligi elimi esida. Qisqig'ini bir necha yilda ko'pchilik aytib, tashabbuskor bo'lib ishladi. Ularning ko'zlari ishonchga to'lgan edi.
1: 40 000 kvadrat metrdan aşıdığan bu işqa orunlaştırış kəsiblər bağçısığa kiyim keçək, yanaq pişiklaş qatarlıqlarını öz işçigə alğan 9 karxana makallaşdı. Köçürülgən 400-dün artıq amma kəsib işçisiga aylınıp, işik aldıdıla kırmını aşırdı.
0: Kəsiblər bağçısığan çıraq bolmağan caydı ki, Aqtaş Bazarlıq Beyyü Məktibinin çoğun dərs ağırlıqlıki qonuraq avazi, Дәл вақтыды яңырды. Балалар тәртіптік алды сыныптен чықып, майданғы қарап үйгірді. Бұ орылаш тұрыш райынды күйірішләш тұрып құрылған мәктәп қазір, 2000-дің артық оқуғычы 143 оқытықчы ішчі қызметчі бар. 110 мой келедіған мәктәп қорылысы да 300 метрлі айланымы үйгіріш олы 7 кішілік футбол майданы өлчәмләшкен оқуғычылар ашқанысының әмісі толық. Yeniden silingan alaydı okuguçlar dərsxanası pat arada işqi kürüşdürülgan bulup, məxsus məktəb içindeki 20 alaydı okuguçini salamətlikini əsli kəltürüş yetekçilik bilən təminləydi.
1: Bəyyü məktibinin 6-cı illik ədəbiyyat okuguçisi Göhər Nisa Abdikerim meydandaki külüşüp yürüp yürgən okuguçilarga qarab hayacallan bilən mundaq dedi. Nurgun bala ailesindeki kompüter ve tor arkalık dünyanı düşünüp ulugvar gaye tikledi. Onun karşıca köçüş, mağarıp, oktu şaraitini yakşılaplı kalmay, balalarının karakterdimi körnerlik özgürüş kılıptı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıyla anlık rayı kılın.
6: Bırak programısını anlayışınlarını karşı alınız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, hem de kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe, Altun Ayız'ın barın yesindeki işe uğurlaştırış bu içe emeli meşk bazısı verip, bir hemkarlık kooperatif işlep çıkarılan sapal boyu mesulatlarını görüp gelmiz.
2: Yakında Altun Ayız'ın barın yesi, işe uğurlaştırış emeliyat meşk bazısı, biraz sapal boyun kol hüner sen'iti kesbi hemkarlık kooperatifinin kasıphanısı da Obul Talip Aji barmaqlarını layığı tekküzüp, əndil yasalgan anar nəqişlik sapal buyum gəudisige inçkən nuqtularını sızvatatdi.

0: Obul Talip, Miras Sapal Buyum Kol Hünervençilik Kespi Hemkarlık Kooperatifinin mesulü. Onun kolidiki Pamir Egizlikinin Derya Leyi, bugünkü künde 10 min çakırımlık musabidin alkıgan hüner sənət bilen yoğurulup, pişirilip kaytıdın jolalandı.
1: Obul Talip'nin ballık çağları da kente 30 neç aylık Sapal Buyum Kespi bilen şoğulunandı. Sanayet kaçkuçularının tedrici umumluşuğa geçip, Kolda yasalgan sapal buyumlar bazırı gün seyirin tarayıp bu kon hüner tört koçu eğizgi kelip kaldı. Ubul Talip mundak dedi. Men bek titit boldum. Bu hüner men bu evlatı kelgende üzülüp kalmışsın dedim.
0: 2015 yılı buruluş cimcitla yetip geldi. Jiangxi ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım veriş hizmeti aldın kısap komandalıq ştabının yardımı da Obul Talip Jungo Farfor Buyumlar şehri Jingdejin'a keldi. Şunundan keyinki 10 yıl içinde o ilgiri keyin bulup 13 qitim Jingdejin'a berip bilim aşırıp ögünüp orun ozuq aldı. O şu jaydaki gayri maddi medeniyet mirasları ustazdırğa ägişip Raslan mene inçkilik bilen yığsaş, sapal materiallarını nisbet boyucu tanşaş, teşme nakış oyuş qatarlıq maharetlerini sistemilik ögünüp, Jingde jindiki sapal ve farfor buyumlarının nabisliki bilen, Pamir sapal buyumlarının kopal əsli halatını əpçillik bilen birleştirip, yanıca sapal buyum əsarlarını icat kıldı.
1: Kesip arkalık yardım kiliş ve yüleş türüge tayinip, Hemkarlık Kooperatifi yığıdın 3000 kvadratmetrelik ölçemleşken işlep çıkırış seyik kurup, temperaturası əkli iktidarlı kontrol kılınan xumdan, tokluk, xam, sapalını sılıqqaş maşınız qatarlıq, zamanevi üsküllerini kürgüzüp, ilgirki pütülleri təcrübəgi tayinip kontrol kılınan, otun qalaydıgan xumdanın dərəcisini muqim kontrol kılığı buludugan, ölçemleşken pişiriş tertibi özdürüp, Mesulatlarının layıkatlık buluş nisbetini 60%'ki yetmezlikten 95%'ten köpürek özdürdü. Şincan'ı yerden bir vatkan kadırlar yine elektronluk, soğudu süpsi, medeniyet, sayat, körgezmesini odulaştırışkı yardımlaşıp, sapal boyu mesulatlarını 20 netçi ülke, Apın rayon, Bivas, Karışlık, şehirge sattı.
0: Bugünkü günde hemkarlık kooperatifi işlep çıkarğan sapal buyum mahsulatları ilgir ki, yirik sapal kaçkuçulardın anar nakışlık çine çaynak, milliçe zinnet buyumları qatarlıq yüz nakçı türgü kenaydı. 2025 yılı setiş sonması 1 milyon 800 min yuandan aştı. Şu jaydaki 50 nakçı kent ahalisi işik aldı da işiqi orınlaştı. İlgiri sırtkı çıkıp işleyen nurgun yaş, yana kenetke kaytıp gelip, Obul Talip'ka ägişip, sapal buyum yasaş önerini ögendi.
1: 2025 yıllık Jungu Jingde'nin halkara sapal ve farfur buyumlar körgezmesi de, Obul Talip'nin sapal buyum eserleri tuncuk etim körgezme kılındı. Pekril'in işki erziydiğini şu ki, Hemkarlık Kooperatifi anarının danısındaki kalıptaş buluş başlayımızdaki sapal buyum eserleri Jingde'nin Jungu sapal ve farfur buyumlar muzeyde mengülük saklanıp, Cenubi Şincan'ın sapal buyumları Kespi Sen'et Sarayı'nı kiriş imkaniyetine ilgi kılındı.
0: Jiangxi bilen Şincan'dan ibaret, işki cayının 10 min çakırımlı kol tutuşuğu tayınıp, Ahtu'nun sapal buyum hüner sen'eti, kasıp arkalık halkını beyitişinin yip yeni menzirisini püşürdü.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydı ki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeydisiniz, katnaş kaydısıga anlık rayı kılın.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alabatkınalar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak Programı Zemdi Dekhtan'a yezi iyilik ki yeza dekhalarga alakadar uçurlar bulsun.

0: Yakında mutakasiler il oblastın Künes nayisindeki 1388 mu konaktın yukarı olsun iliş ötkülü gücüm kılış etizden emli yığılın kanı olsun ölçüdü. Bu yerge Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Ziraat İlmi Tetkikat Oğrundaki Li Shaokun kollektifi tetkik kılıp açkan ziş terip yukarı olsun ilişini del cayda tanışış tezgirleş tekniks kolunulgan bulup emli yığılın kanı külem 108 bütün 148 mu. Mobeş usulü 1799 bütün 10'dan 1 kilogram boldu. Bu, hazırki 100 mu yerinin yukarı usul rekordi 1598 bütün 10'dan 4 kilogramdan 200 bütün 10'dan 7 kilogram yukarı. Hazır konaktan en yukarı birlik usul rekordi 1663 bütün 100'dan 25 kilogramdan 135 bütün 100'dan 85 kilogram yukarı boldu.
1: Bu qitim qısı Li Shaokun kollektivinin 8-ci qitim memleket boyunca konaqtın yukarı hosul eliş rekordini yaratışı bulup, ziş terip yukarı hosul eliş texniki sistemisinin muqimliği ve köpeytişçallıqını dəlillapli qalmay yana, bütün memleket boyunca konaqtın kən kölemlik birlik hosulini aşırışını pişkan, əməliləşdirgülü boladığan texnika layihəsi bilen təminlidir.

Hürmetlik Radio Anoçlu Anavatkın'la Münbet Pırak Programı'nın Səmdi Avraydın Məlumatı anıltımız. Ürümçü'de hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 9 Celsiya gradustan 21 Celsiya gradus kıca. 6 ayda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 0 Celsiya gradustan 16 Celsiya gradus kıca. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 4 Celsiya gradustan 14 Celsiya gradus kıca. Olcu dağı bulutuk bulup kiyin eçilidu. Temperatura 7 Celsiya gradustan 21 Celsiya gradus kıca. Örtala dağı bulutuk bulup kiyin eçilidu. Temperatura 5 Celsiya gradustan 20 Celsiya gradus kıca. Karmay dağı bulutuk temperatura 9 Celsiya gradustan 22 Celsiya gradus kıca. Köytün dağı bulutuk bulup kiyin eçilidu. Temperatura 6 Celsiya gradustan 22 Celsiya gradus kıca. Şehanz dava bulutluk, temperatura 4 Celsiya gradustan 22 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 9 Celsiya gradustan 24 Celsiya gradus kıca. Kumul dava bulutluk bulup kiyin eçilidu, temperatura 6 Celsiya gradustan 24 Celsiya gradus kıca. Turpan dava uçuk, temperatura 16 Celsiya gradustan 28 Celsiya gradus kıca. Körl hava uçuk, temperatura 10 Celsiya gradustan 23 Celsiya gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup kiyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 11 Celsiya gradustan 22 Celsiya gradus kıca. Atuşta hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 10 Celsiya gradustan 23 Celsiya gradus kıca. Kışkada hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 12 Celsiya gradustan 24 Celsiya gradus kıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 8 Celsiya gradustan 25 Celsiya gradus kıca. Ürümçü'de hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 9 Celsiya gradustan 21 Celsiya gradus kıca buludu.

0: Lik ehvali oralaştırışıcı gösterişçe, memleket bu içe küzlük açlıkının 40% yığvalanğan. Caylar dehkancılık peytini çın tutup, köp hıl tedbirlerini ten kollanıp, açlıkının ambargı kirşige kapalatla kılgan. Hazır, Şarkışmal rayonu küzlük açlıkını yığvalışının yukarı perli mezgeliği kirdi. Xilongjiangda 68 milyon modun köprek yerdeki açlık yığvalandı. Bu, bütün ülkedeki küzlük açlık kölümünün 30%'ini ilgileydi. Şu an yaşayan şehrinin Yoyi nayesinde 100 min mo yerdeki yipişkak şalını yığılış mezgeli yitip geldi. Bu cay, ölçemleşken tarihçılıkını yolu koyuş arkalık, yipişkak şal işlep çıkarışı da yer ağdırış, teriş, yığılış, saklaşının bütün ceryanını maşallaştırışını asası cihetin işe aşırdı. Bu cay yine zakazlık tarihçilik endiyesini pahalı kengaytip, yipişkak şalını orup bolgan dinkin karhanılarının ambarda saklaşı ve pişiklap işlişige bir tutaş yetküzüp verdi. Bu, dikkallarını yakşı kırımge iki kaldı. Liaoning'da küzlük açlıkının yerimi yığılınıp, sürütü okşaş mezgildikidin biraz tezleşti. Liaoning'in arkayısı cahilleri yezilik maşillerini bir tutaş tanşap, rayon halkıp meşgulat kılışkı teşkildi. Tiyilin şehrinin Çantu nayesi de 4 milyon modun artık yerdeki kömü konak umumüzlük orulup buldu. Bu yıl bu cay kömü konakını maşinde yığış bilen karı tuprağını qoğdaş karakterlik tarihçilikini birleştirişini yenimo kengaytip, şahşumularını eziş ve çeçiş kurulmasını yürüyüşleştiriş arkalık şahşumularını itizge kaytırıp tuprak katlımını qoğdadı. Xuanxi, Huayxi, Xayxi rayonlarında küzlük açlıkını yığılış tez ilgir sürüldü. Xebi ülkesi 31 milyon moğu yıkın yerdeki kömü kınakını yığıp aldı. Bu, terilgü kölümünün 60%'ini ilgileydi. Bu yıl Xebi ülkesi 810 min yezilik maşinisi ve sayımını tanışıp, maşinde yığış, kurutuş, ambarda saklaş bir gevdileşken meşgulat endisini umumlaştırdı. Şıngtay şehrinin Rinzi rayonunda çoğun kombayırlar mokidek ötüşüp, başak üzüş, postunu soyuş, şahşumlarını ezip etizgi kaytırış katarlı kalıqlarını tamamlap, kömü kınakını yığıvili sürütini zor derecede tezletti. Anhui ülkesinde küzlük açlıkının 30%'den köpüreki yığıvilendi. Yeni üskünler ziyanını azaytıp, kırımlı aşırışının mühim kapalıdığı aylandı. Xaucu şehrinin Woyang nayesinde tutaş ketken kömü kınak yakşı üsüp, yakşı baş aldı. Bu yıl bu cayda dinini bivasti yığıp aldığan əhli dehkancılık maşilleri zor küş bilen ken aytılıp, kömü kınak başkı üzüş, dan ayrış katarlı kalqılar bir ketimdeli işe aşırıldı. İlgirki başak yığılıştın hazırki dan yığılışkıca, kömü kınak dininin yerge çeçilip ketişinin aldı ilinip, küzlük açlıkını yığılışta süpetini östürüp, ziyanını azaytışkı kapalatlı kılındı.
1: Stansımız xavri. Dövlət bayramılıq demiliş məzgilidə caylardaki bağçılarda mol məzmunluq mədəniyyət fəaliyyətləri ötküzüldü. Bağçıda demiliş küllərini yaxşı ötküzgənlər 210 milyon adam qitimdini açdı. Kişilər kündüzdə köz mənzərisini tamaş qıldı. Kəşdə keçilik sayahat qıldı. Dövlət bayramılıq demiliş məzgilidə caylardaki bağçılar kündüzlük sayahat fəaliyyəti bilərlə çəkilinib qalmay, belki türlü keçilik sayahat faaliyetlerini ötküzüş arkalık sayahat vaktini uzarttı. Wuxi'da Meiyuan Bağıtçısının altın küz baş temisindeki panus seylesi de, Şenhaycın yadroluk baş temi kılınıp, yirak kadimki zamandaki acayip garayip rivayetler, Çangcan'ın cenobideki 100 yıllık bağıtçıda namayan kılındı. Caylardaki bağçılar demiliş vakti pırıstını çan tutup, yine bağ seylisi mezmonunu üzlüksüz beyitip, şehir ahalları, sayahatçilerini yakın etraftaki tamaş kıldığın menzeri buluş, sayahat kıldığın cay buluş, kuşallıktan behriman buluduğun cay buluş imkaniyetine yıkıldı. Çavcuda Çavrın bağçısı şehir istirahat universal gevdesine aylandı. Demiliş mezgilde kütüvalgan sayahatçı 240 min adam kıtımdını açtı. Хофида Логан бағытсы өзінің өзгече тәбірі.

0: Dil Dostla programımızın da olmaştırmız hem de Dost namlıq naqşını huzurunağı sunumuz.
1: Thank you.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programımız boyunca anlatış verdik. Programımızı bu minin bəxtim namlıq naqşı bilen ahırlaştırımız. Hem olağı bəxt, ahmet, salametler olsun.

bulutluk bulup keyin ecilidu. Temperatura 6'dan 22 Celsius gradusqıca. Şeyhansada hava bulutluk. Temperatura 4'dan 22 Celsius gradusqıca. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradusqıca. Qumulda hava bulutluk bulup keyin ecilidu. Temperatura 6'dan 24 Celsius gradusqıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 16'dan 28 Celsius gradus kıca. Körlüde hava uçuk, temperatura 10'dan 23 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdu, temperatura 11'dan 22 Celsius gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 10'dan 23 Celsius gradus kıca. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12 dan 24 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 8 dan 25 Celsius gradusgacha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 9 dan 21 Celsius gradusgacha. Havo raydan ma'lumot anglatdi. Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı tışpaduk, yaxdırıp anlıqının lağı rahmet. Teğimi köp məzmunlarını yenə Slow Shilling abonucular terminalını çürüp anlısınız boludu.

0: stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Adıgeyrim.
1: Mən riyasetçi Razi Yazırdəli.
0: Bu qıtımqı proqramımızda mundaq məzmulla da anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan'daki kalı göçü karxanısı tuncu qitim Şangan'ı təminleydiğen tonultılgan yeni kalı göçü işləp çıxırışını tızımğa aldırı salahiyetliğe erişti diyen temide toxtalımız.
0: Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde aldınqı 8 ayda Şincan'ın meyve eksporti 180 min tonudun eşip bultırkı şu məzgildegidin 17% açtı diyen məzmundi qitaladı bulud.
1: Yarqın isim sahibimizde diski itişki tallangan Şincanlıq yigit Abdıgani Turgun bilen tonuşimiz.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlatılı buludu.
2: Şincan'daki yenilikler.
1: Jungo'daki yaxşı kişiler tizimlikini ilan qilish murasimi yaqında Jilin ülkesining Jilin şehirde ötkizildi. Faaliyet meydanida 2026 yıllık 3-cü türkümdeki Jungo'daki yaxşı kişiler tizimliki ilan qilindi. Şincan'dan Bingtuan'ı öz işçiga alğan halda Mihriban Metrozi, Huang Yongwei'den ibaret iki kişi bu tizimlikten orun aldı.
0: Yakında 2026 yıllık zincir siman yeniliniş konu tem mülazmet istimal pesli faaliyeti Ürümçi'de başlandı. Faaliyette dikkat Şincan'ın konu danlık markaları ve yerlik zincir siman danlık markaları merkezleştirilip bütün rayon boyunca mülazmet istimal bazarının hayati küçü urgutuldu. Bu kıtımkı faaliyette zincir siman yeniliniş, konu tem baştima, mınlıgan zincir siman dükkan, konu temni hemme yerge tarıktış şu arık kalınıp, asasi yığın meydanında merkezlik körgezme kılış, bütün Şincan'da mın dükkan hem Türk'e buluş birleştirilgen ticaret endisi icadi kolunuldu. Nah meydanda konu danlık markalığı varıslık kılış, zincir siman danlık markalığı yeğilik yaratış. Ammevi menfaat arkalık karxanalığı yardım verip körgezme kılıp setiştin ibaret. Üç çoğun körgezme rayonu tesis kılınıp, üner senet körgi, danlık marka tonuşturuş, mezilik tamlarını bahalaş, halkı nebket küzüp paydı ötünüp biriş katarlık, alahide faaliyetle mas kademde kanat yaydırılıp, bütün Şincan'daki dükkanlar arkalık mas kademde halkı nebket küzüp setiş ilgiri sürülüp, istimal paydisi asasi katlamı bivası yetküzülüp, bütün rayondaki ammığa nebket küzülür. Badiyen ben kolaylık dükkini, vuca, mifini, katarlık, yerlik zincir siman markala hem de Tianshan tokumuçuluki, 49 venzi tan katarlık, Şincan'ın konu danlık markalı körgezmelerge toluk katlaşıp, alaylı mesulatları ve icadi yakşı mesulatlarını merkezlik namayan kıldı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki kalı göşük karhanası Tuncu Kıtım Şangan'ı temelleydiğen tonlatılgan yeni kalı göşü işlep çıkırıştı tızımı aldırış salahitigi eriştiydiğen temidi doktorumuz. Şincan Tianle Shangniu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi yakında Şangan Alahide Memori Rayonu Yemeklik Muhit Tazılıkı Mehkemesinin tızımı elip tekşürüşüden ötüp, Şangan'ı temelleydiğen tonlatılgan yeni kalı göşü işlep çıkırışını tızımı aldırış salahitige muvaffakiyetlik erişti. Bu Şincan'daki kalı göşü karhanlarının tuncuketin bu salahiyetki erişişi. Bunun bilen Şincan'daki ala süpetlik tonutulgan yeni kalı göşi Şangan bazırı bivaslı kırışta icazet yol hedige erişti.
1: Şincan Tianlai Xiangniu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi işlep çıkırış sahutunun başlıkı Yang Zhongjun mundaq dedi. Şangan bazırının kalı göşinin süpetigi bolgan talibi yukarı. Salahiyet tekşürüş ölçümü kattık. Şangan'ı təmilləs salahiyet guvahnamisi bizden Şincan'ın ala süpetlik kalı göşü məhsulatlarımız üçün yeni bazar boşluğu içip verdi.
0: Şangan bazarının çoğun dərvasını içiş üçün karxana 2 yıldın köprek vaxt sərb kılıp Şangan'ın yemeklik beyxatarlıki kanun nizamlarına toğrulunup ölçem ögünüş ve hadımlarını tərbiyeləşini sicil kanat yaydırdı. 2026 yılı karxana yani təxminən 120 milyon yen məbləğ silib, işləb çıxırı sexedeki qatdıq detal əsləhələrinin dərizisini östürüb özgərtib, işləb çıxırış bütün zəncirdeki yumşaq, qatdıq detal cəhətki kəmtüklərini toluqludur. Yang Zhongjun'nun karışça bu salahiyet bir varak itiraf namı bulupla kalmayı, tekamı muhimi karhananın ala nesil yetiştiriş, kölemleştirip bekiş, hayvanat yukumunun alını eliş tezgilleş, soyulgan, tonutulgan yeni mesulatlarını pişiklaş, bütün zencirlik işlep çıkırış iktidarını umumizlik itiraf kılgallık idi. Iltimas kılıç ceryanında Alatau tamojnisi teşebbüskarlık bilen aldığı ötüp mulazmet kılıp, məxsus yardım veriş yöleş grupsi təşkilləb kurup, karxanını tızımı aldırış hizmetine bütün musabıda əgişip mandi. Karxanaların tuncu qetim iltimas kılıç təcrübesi yeterlik bulmaslıq, Şangan'ın icazet kanun nizamlarını pişik bilmeslik katarlı kıyın meslelagi karıta, tamojni hizmetçileri tızımı eliş tepsili kaidesigi seliştirip, türmü tür bahalaşını kanatgay durdu. Hem işlep çıkırışının birinci sepegi çoğunkur çöküp, nak meydanda yetekçilik kılıp, karxananın yemeklik beyxatarlıkının başkuruş tüzümünü mükemmelleştirişi, işlep çıkırış hesabat dertlerini kalıplaştırışı yardımlaştı. Hem de tızımı aldırışını tordu becerip, karxanaların iş beceriş tənlerini zor derecede tövəlletişine türtkü boldu.
1: Alatau tamojnisi karxana başkuruş ve tekşürüş bölümünün muavın başlığı Sun Xiangzhou mundaq dedi. Tamojna ötkəlini aldığı sürüşki davamlıq haqiqi türtkü bolub, siyaset təşviqati ve texniki yetekçilikini işləb çıxırışının birinci sepigi yetküzüb, Şincan'nın texi müköp Allahide deyikancılıq, çarvıcılıq məsulatlarının Şincan'dan çıxıb, dövlət işçi ve sırtıdaki bazarını içişiğe küç koşuyordu.
0: Kəsb asasi müstəhkəm bulğandıla, məsulat şənç bilən bazar açalaydı. Bortala Oblastlıq Yezi İgeliki Yezi İdarisi Partiya Grupsunun əzası, Bortala Oblastlıq Yezi İgeliki Yezlanın Maşinalaştırış Tərəqqiyat Mərkizinin müdiri Manatbek tanıştırıp bundaq dedi. Yakınki yılladın mıyan Bortala Oblastı göç kalısik həspinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı sicil, həqiqi kapalat kılıp, neslini yaxşılaş, kölemleştirip bekiş, texniki mulazimeti qatarlıq cihetlerde sicil küçəb, Oblast dərcilik göç kalısının neslini yaxşılaş məxsus bərini təşkilləb qurup, cəmi 50 mindən artıq göç kalısının neslini yaxşılaşını tamamladı. Bu cay Tianlai çarvıçılığı Katarlıq başlamçı karxanalığa tayinip, süni akıl, taksimlenme birleştirilgen ramkılık, kalı bordaş endisini umumlaştırıp, karxanalani bir tutaş kalı mənbəsi, ölçemleşken yem xeşek bilen, hem bütün ceryallıq texniki yetekçiliki bilen təminləb, dikkan çarvıçılığının kırımının eşiği türtkü boldu. Növətdə Bortala oblastıda göç kalısını köləmləşdirib beqiş nisbiti 48.5% ki ösüb, göç kalısı kəsb zənciri üzüksüz mükəmməlləşib, süpətli kalı göçünü sırtqı setişqə puhtı kəsb asası selindib. Bu qıdımqı port bilən təminləş salahiyyətinin əməlilişi, karxanaların öz tərəqqatıdaki bösüş bolublu qalmay texim umuyimi, Şincanın göç kalısı kəsbinin yuqır süpətlik tərəqqatının canlıq ıxçam körünüşü bulub, Şincanın əla süpətlik çarıvçılıq məhsulatları markısının teximi kən bazarğa yüzlənişigə gənimi türtkü boludu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Muhaxalıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklıqı Tərəqiyyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet milleti bir aile kişilerden bulup, bir məqsəddə Cumhuriyet arzusunu ortak işğa şuraylı.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilə. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning görüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlığıcılar. Bu sahipimizde aldınkı 8 ayda Şincan'ın meyve eksporti 180 000 tonudun eşip bulturkı şu mezgilde gidin 17% açtı diyen mezmun diktinadı buludu. Tamojna baş mehkemesi tamojna statistiki sallık malumatlarını tekşürüş süpüsünün en yeni sallık malumatı da körüstülüşçe bu yıl 1. aydın 8. aygıca Şincan'ın özgeçi bağ ormançılık eksport vaziyeti küçük bulgan. Eksport 186 000 tonluğa. Eksport somisi 2 milyar 490 milyon yenge yetip, bu turkı şu mezgildekinin ayrım halda 17%, 27.7% aşkan. Özgeçi bağ ormançılıkının sırtkı yüzleniş tipideki tereqat hayati küçü sıcıl kozgıtılgan.
1: Eksport türü kurulmasından karganda, Şincan özgeçe su, tuprak, yorukluk, ısıklık baylıkı tayınıp, 9 çoğun evzel meyveni memleket sırtı bazırda bazar tap kuzgan. Yanak, üzüm, şaptul, neşbüt, alma, badam, çılan, alkat, örü katarlık asaslık östürüldüğün sortlarının rekabet küçü gevdilik bolgan. Bunun işi de yanak ala süpüte bilen eksportta birinci orunda durgan. Eksport sonması 1 milyard 240 milyon yuengi yetip, meyve eksport umumi sonmasının 49.18%'ini egilip, bulturkı şu mezgildikidin 34% eşip, Şincan meyve eksportının eşiği türtkü boludugan asası küç bolgan. Onundan kalsa neşbüt, üzüm bolup, neşbütnün eksport sonması 300 milyon yuengi yetip, eksport umumi sonmasının 12%'ini egilegen. Üzüm eksport sonması 286 milyon yuengi yetip, eksport umumi sonmasının 11.148%'ini egilip, Şincan meyve eksportı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: Radio amuqçular. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyipimizde kağılık nayisigi berip köçürülgen amının turmuşunu körüp kelimiz.
1: Altın köstüki seherde kağılık nayisinin Aqtaş bazırı işqa orlaştırış kəsiplər bağıtsıgı caylaşkan Shingo Hao Kim Tikiş Çeklik Məsuliyyat Şirketinin seyhida 45 yaşlıq İmamcan Hocam Niyaz oraş maşinasının yenide durup rətlik tızıp koyulgan kiyim keçeklərini tömür cazığı koydu. Maşinanın tırak kılgan avaz bilen tən besip teniş tamamlandı. İmamcan iştaşları bilen bu bir yürüş hərkətini qayt qayta tekrarladı. İşkaylan bir gündə 4000 kur kiyimini orap kaçılayalaydı.
0: İmamcan köylün teğinin işkirsizdeki çopan yezisinin kelgen bulup, dastlabki yıllarda yağıtçılık önerge tayınıp tirikçilik kılattı. Yezda iş az çağlarda Irak çaylarına berip paç burat iş kılışı toğır kilatdi. 2018 yıldan 2019 yılıca o çopan yezisi, kök yar yezisi, uşak baş bazırının tağlık rayonundan kelgen 14,000 yurt iş bilen Tağının işkirsi bilen hoşlaşıp, Şincan'daki bu en çok başka cayığı köçürüp oralaştırış rayonu köçüp geldi. O mundaq dedi. Bu yerge köçüp gelgenimge 5 yıl boldu. İz yıl bu yerde işlevadı ben. Aylık iş hakkım 3000 yuandan aşıdı. Hem de terep terepke iş izdimizsem mi buludu.
1: İmamcan'ın yeni öyge su, tok yetkizildi. Televizor, tonlatku, kralgu hemisi toluk. O aldı tarafdan kiyim tikiş maşinasının taraq-taraq kılgan avazi üzülmey anlanıp durgan kiyim tikiş rayonunu körüstüp durup mundaq dedi.
0: En çoğun özgürüş şu ki, işk aldı da işk oğruluş pürstü bar boldı. Köpçülüklerin hem yeni tohum paydı, ruhi kıyafeti özgerdi. Kiyim tikiş rayonunda ayal işçiler piçiş tikiş bilen aldıraş idi. Onların köpüncüsü nəpiz grim kılgan bulup kiyimleri yarışımlıq idi. İmamcan'ın zavutka yeni kirgen vaxtıda Nurgun işçi hizmetçinin özünü körüstüştüğünü korkup, anca gep kılmaydıqalıqı elimi hissede. Kıskığını bir neçe yılda köpçülük aktıp, təşəbbüsgar bulup işledi. Onlarının közleri işençki dolgan idi.
1: 40,000 kvadrat metreden aşıdığan bu işqa orınlaştırış kəsiplər bağıtçısığa kiyim keçek, yanaq pişiklaş qatarlıqlarını öz işçiga alğan 9 karxana makallaşdı. Köçürülgen 400'dün artık ama kesip işçisiğe aylanıp, işik aldıdılar kırmını aşırdı.
0: Kesipler baksıgan çırak bulmağın caydaki Aqtaş Bazarlık Beyyü Mektubi'nin çoğun ders ağırlıklıdaki kongurak avazi del vaxtı diyanırdı. Ballar tertiplik aldı sınıptan çıkıp meydanı karab yügürdü. Bu oralaştırış rayındaki yürüyüşleştirip kurulgan mektep hazır, 2000'dün artık okuçı 143 okutukçı işçi hizmetçi var. 110 mu kilidigan mektep korusu da 300 metrelik aylanma yugürüş yolu 7 kişilik futbol meydani ölçemleşken okuguçlar aşkhanısının hemisi doluq. Yeniden silingan alaydı okuguçlar dərizkhanısı pat arada işgi kürüştürülgan bulup, məksus mektep içindeki 20 alaydı okuguçini salametlikini əsli keltiriş yetekçilik bilen təminləydi.
1: Beyyü Mektibinin 6. yıllık edebiyat okutucusu Göher Nisa Abdikerim meydandaki külüşüp yürüp yürgen okuyucularga karab hayacallan bilen mundaq dedi. Nurgun bala ailesindeki kompüter ve tor arkalık dünyanı düşünüp ulugvar gayet ikledi. Onun karşıca köçüş, mağarıp okutuş şaraitini yakşılaplı kalmay balılarının karakterdimi körünerlik özgürüş kılıptu.
0: Göher Nisa ilgir uzak mezgil tağlık rayında okutukçılık kılgan bulup, Tuncu Türküm'de köçürülgen amı bilen bile tağdın düşken okutukçıydı. Onun isidi kilişçe tağlık rayındaki sınıplarda kışlı pütülleyi meşki tayini pisini attı. Bugün gündeki mektep binalarda par bilen temelleş eserler bulup kalmay, zamanıvi okutuş eserleri tedrici mükemmelleşti. Mektep yine başka caydın gelgen okuşlarga vakitlik durduğun üy seplep bədi. Göher Nisa mundaq dedi.
1: Etrafta soda saray, talla bazri, yemek, içmek dükkanları nait köp. Turmuşumuz nait kolaylık. Tamak etişini halımızsak yine tamak buyurussak buludu. Hem endişimiz tügidi. Biz mu bütün vücudumuz bilen okutuşki kirişeleydigan bulduk.
0: Bugün künde bargansırı köp yaş yurtu kaytıp şıkı oruluşunu talladı. 24 yaşlık Rayengül Tuğdi 2024 yılı Anhui ülkesinin Tonglin şehirdeki bir ali mektepte bitkizgendiğinkin bazarlık hükümetine kirip hizmet kıldı. Бүгүн күндө башка жайга көчүрүш ташбык тәрбия сарыйынын түшөндүргүчүсү болду. Сарайга тызылган кону сүрөттөр, кону буюмдар һәмиш унун баллык чагылырдыки әслимлерин әсилтәтти. У мундак диди.
1: Партия ва дәүләтнең яхшы сиясәтләрне турмышымызда хакыйкый көргиле, туткылы булыды. Райхан Гүл мундак туныштырды. Базар районының давалаш яндаш әслиәлләре ва мулазымытымы сиҗил мөкәммәлләшмәктә. Игелгән яр көлеме 6600 квадрат метр килдегән базарлык докторханада химиялык тәкъшүриш үе, бичауда тәкъшүриш үе, радиация бөлеме, аяллар, балалар бөлеме катарлыкларның һәммәсе тулык. Чигеш, кыен агырык мисалларга юлыкканда докторхана юқри дәрәҗәлек докторханаларның коллектив диагноз коюшыны һәр вакыт удуллаштыруш кыла алады. Юқри дәрәҗәлек докторханалардагы мутахассислар диагноз коюш фикри чыгарып, аның диагноз коюшы дәвалынышын кечиктүрүштән сакланды. Тибби хадымлар қараллик алда ишк алдыгы чыгып берип, яши чоң, харекети кулайсыз аммының өйлерге кирип, саламатлыгыны текшүришини канат яйдырды. Жумичча физикалык давалаш карватлары үзлексиз кеңейтилип, яңы нысанжиш, уулаш катарлык мулазиматлар тәвәлликтеги аһалларның күндөлек саглымлык буенча күтүнүш эхтиёжын кандырды.
0: Оқшас бір вақытта базардығы 1922 юқыр өлчәмлік парник, 1800 әгімі парникті ішчілар алдыраш ішілмекті. Бұй әр, Нахия районды көктат өздіріш бұйты үлгі көрістіш базысы вәрпақылуат қан болып, азыр шоқла, қанға қатарлық көктатлар мәркәзлік базарғы сөніш мәзгілінің туа алды. Көтүрілген нұрғын амма ішінің шағыртлық кіріштін башлап, махарет бұйш тәрбиелініш арқылық тейріқшілік техникісінің пішіқ игәліген дейін парникні өдіге еліп, игілік тіклігічігі айланды. Қысмен парникларда ене страхат көктат үзіш түрлері ечіліп, нұрғын саяатчының келіп, сынап бейқшқы жәліп қылды.
1: Тағдың көчіп чықыш пәкәт түнжі қадам. Мұқим тұралайдыған бұлыш, бейялайдыған бұлыш әң ақырқы нишан. 2025 yılı Ақташ базардагы көчүрүлгөн амынын киши беши сап кирими 20819 юанга жетти. Илгири тагынын ичкерисиге капсылып калган 10000дан артык амма бүгүнкү күндө чөлүктөгү яңы шаарда йылтыз тартып, ички колугу тайынып, өзүгө тава бактылык турмушун яратмакта.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyə gerek geldiniz?
3: Hə? Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Hee. Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göstereyim ha? Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, hem de kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe, Aktun ayısının barın yesindeki işe uğurlaştırış bu içe emeli meşk bazısı verip, bir hemkarlık kooperatif işlep çıkartan sapal boyu mesulatlarını görüp gelmiz.
2: Yakında Aktun ayısının barın yesi, işe uğurlaştırış emeliyat meşk bazısı, biraz sapal boyun kol hüner sen'iti kesbi hemkarlık kooperatifinin kasıphanısı da Obul Talip Aji barmaqlarını layığı tekküzüp, əndil yasalğan anar nəqişlik sapal buyum gəvdisige inçkən nuqtularını sızvat attı. Obul Talip, Miras Sapal Buyum Qol Hünervencilik Kəsbi Həmkarlıq Kooperatifinin məsuli. Onun qoladiki Pamir Egizlikinin Derya Leyi bugünkü kündə 10 min çakırımlıq musabidin alqıgan hünər sənət bilən yuğurlub, püşürlub qaytıdın jolalandı.
1: Obul Talip'nin ballık çağları da kente 30 neç aylık sapal boyum kesip bilen şugullandı. Sanayet kaç kuşlarının tedrici umumluşuğa geçip koldu yasalgan sapal boyumlar bazır gün seyirin tarayıp bu kon hüner tört koçu eğizliği kelip kaldı. Obul Talip mundak dedi. Men belki titit boldum. Bu hüner men bu evlatı kelgende üzülüp kalmışsın dedim.
2: 2015 yılı buruluş cimcitla yetip geldi. Jiangxi ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım veriş hizmeti aldın kısap komandalıq ştabının yardımı da Obul Talip Jungo Farfor Buyumlar şehri Jingdejin'a geldi. Şunundan kiyinki 10 yıl içinde o ilgiri keyin bulup 13 kıtın Jingdejin'a berip bilim aşırıp ögünüp orun ozuq aldı. O şu caydaki gayri maddi medeniyet mirasları ustazdırığı ağışıp, rastlanmını inçkilik bilen yasaş, sapal materyallarını nispet boyucu tanşaş, teşme, nakış, oyuş qatarlıq maharetlerini sistemilik ögünüp, cindi cindiki sapal ve farfor buyumlarının nabisliki bilen, pamir sapal buyumlarının kopal əsli halatını əbçillik bilen birleştirip, yanıca sapal buyum əsərlerini icat kıldı.
1: Kesip arkalık yardım kılış ve yüleş türüge tayinip, hemkarlık kooperatifi yeniden 3000 kvadratmetrelik ölçemleşken işlep çıkırış seyi kurup, temperaturası əkli iktidarlı kontrol kılınan xumdan, tokluk, xam, sapalını sılıqlaş maşınız qatarlıq, zamanevi üsküllerini kürgüzüp, ilgirki pütülleri təcrübəgi tayinip kontrol kılınan, otun kalaydıgan xumdanın dərəcisini muqim kontrol kılığı buludugan, ölçemleşken püşürüş tertibi özdürüp, Mesulatlarının layıkatlık buluş nisbetini 60%'ki yetmezlikten 95%'ten köpürek özdürdü. Şincan'ı yerden bir vatkan kadırlar yine elektronluk, soğudu süpsi, medeniyet, hayat körgezmesini odalaştırışkı yardımlaşıp, sapal boyu mesulatlarını 20 ülke, Aptun rayon, Bivas, Karışlık, şehirge sattı.
2: Bugünkü günde hemkarlık kooperatifi işlep çıkarğan sapal buyum məhsulatları ilgir ki, yirik sapal kaçkıçılardın anar nəqişlik çinə çaynak, millicə zinnet buyumları qatarlıq yüz nəçi türgü kenaydı. 2025 yılı setiş somisi 1 milyon 800 min yuandın aştı. Şu caydaki 50 nəçə kent ahalisi işik aldı da işiqi uğurlaştı. İlgiri sırtkı çıkıp işleyen nurgun yaş, yana kenetke kaytıp gelip, Obul Talip'ka ağışıp, sapal buyum yasaş önerini ögendi.
1: 2025 yılı Jungu Jingdejin Halkara Sapal ve Farfor Buyumlar Körgezmesi de Obul Talip'nin sapal buyum eserleri tuncu kıtım körgezme kılındı. Pekrilin işki erziydiğini şu ki, Hemkarlık kooperatifi anarının danızdaki kalıptaş buluş başlayımızdaki sapal buyum eserleri Jingdejin, Jungu sapal ve farfor buyumlar muzeyde mengülük saklanıp, Cenubi Şincan'ın sapal buyumları kesbi sen et sarayığı kiriş imkaniyeti ilgi kılındı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstereyim ha. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki

0: Yakında mutakasiler il oblastının Künes nahiyesindeki 1288 mu konaktın yukarı olsun iliş ötkülü gücüm kılış etizden emli yığılığına olsun ölçüdü. Bu yerge Cungo Yezgilik Peller Akademiyesi Ziraat İlmi Tetkikat Oğrundaki Li Shaokun kolektifi tetkik kılıp açkan ziş terip yukarı olsun ilişini delcayda tanışış tezgirleş tekniksi kolunulgan bulup emli yığılığına külem 108 bütün 148 mu. Mobeş usulü 1799 bütün 10'dan 1 kilogram boldu. Bu, hazırki 100 mu yerinin yukarı usul rekordu 1598 bütün 10'dan 4 kilogramdın 200 bütün 10'dan 7 kilogram yukarı. Hazır konaktan en yukarı birlik usul rekordu 1663 bütün 100'dan 25 kilogramdın 135 bütün 185 kilogram yukarı boldu.
1: Bu qitim qısı Li Shaokun kollektivinin 8-ci qitim memleket boyunca konaqtın yukarı hosul eliş rekordini yaratışı bulup, ziş terip yukarı hosul eliş texniki sistemisinin muqimliği ve köpeytişçallıqını dalillaplıq almayana, bütün memleket boyunca konaqtın kən kölemlik birlik hosulini aşırışını pişkan, əməliləşdirgili boladığan texnika layihəsi bilen təminlidi.

0: Алтын күз пәсілді Шинжан езігілік көргәзім бақыт сыра 400 мүн түп күзлік жүйқуар гүлі арқарқыдың пұрекіліп ешілді. Бақчы районыға мүн қылдың артық жүйқуар гүлі топланған болып, рәңгарен гүл дейіңізі арқылық тәрәп-тәрәптен келген саячыларыны құшал күтіп алды.
1: Шинжан езі игілік көргәзімі бақытсы жүйқар гүлі бақытсығы кіргенде, қуяш нұрыда әрқыл рәңдеке жүйқар гүлләрі бәс-бәсті әчіліп, гүлләрінің хош еді кішіге ғозыр бейгішлайды. Нұрғын сая әтчі көзілік жүйқар гүлі сәйлісіге келіп, көзінің гүзел мәнзерісіні бәс-бәсті сүрәтке тартып қатерліді. Үрімчілік сая әтчі Жан Янмин мұндақтыды. Haqiqatan bek chiroyli ekan. Men Juhar gulining go'zalligi va xush hidini cho'kma sinab, ko'nglim odatdan tashqari ozodi bo'lib qoldi. Agar kelar qitim fursat bo'lsalar, men yana do'stlarim bilan billa o'ynig'li kelaman. Xunanlik sayohatchi Zhang Junling mundoq dedi. Bu rangarang Juhar gulini ko'rib, ko'nglim intoyin yayrab ketdi. Intoyin xushal bo'ldim. Vatanimizning gullab yashnab borgan siri yaxshi bo'lishiga tilakdoshman.
0: Bu yıl Şinjan yezgili körgazma bağıtısı 2 milyon yuan mablağ silip, dereydisi umumizlik östürülgen Juhar gülü bağıtısını berpa kıldı. Bağıtçı rayonu Fujian, Chuanzhou'dan sort kürgüzüp yetiştirip, 70 mo yerde serkıl Juhar gülü menzirisi berpa kılıp, kesme Juhar gülü, Dalijü, Dibeyjü gülü katarlık, Mınkıldın artık Juhar gülünün yadroluk menziri kıldı. Ечіліш мәзгілі 13 айының оттырлығы үші давамнышыды. Шинжан езгілі көргәзім бақытысы тичарат білімінің мәсулі Чан Мин мұндақты ұныштырды. Бақчы районы ене Ван Хун Иләнгүч, Сқава Шар, Дака Нұқтысы, қадими ұслыптыке майлы қағаз күлік декрат сияз қатарлық 20 өзгечі мәнзір түгінні үйірішләштіріп бәрпа қылып, саячларының сынышыны бейітті. Бақчы районы ене Хуашин сәйлісі, Хуалан соғы қылыш қатарлық қызқарлық ұйылларының елгі қойды. Саячыларының әм түрткілің сынышының күчі әйтті.
1: Yaqında Jungo Yezi İgilik Pəllər Akademiyası Qərbi qism Yeza İgilik Tədqiqat Mərkəz bilən Şinjan Tianshan Shuomian yeni material çəklik şirkəti birləşib tanlab yetişdirgən dövlət içindəki bir qitimlik löngigə məxsus işlətildigan tunji kevaz yeni sorti Shuomian 1-ci nömr Jungo Yezi İgilik Pəllər Akademiyası Qərbi qism Yeza İgilik Tədqiqat Mərkəzinin Laulunxu Universal təcrübə bazasında rəsmi elan qılındı. Bu sortning davlat ichida bir qitimlik lungiga alohida ishlatiladigan nishonliq sort yetishtirish bo'shligini to'ldirganligidan derak beradi.
0: Uzoqdan buyon davlat ichidagi bir qitimlik lungi kasbida suv purkish hunarsan etigi mos keladigan maxsus kivaz sorti yo'q bo'lib, kasbda faqat ta'mibob paxta xom ashyosilar ishlatilib, ishlab chiqariladi. Tozg'oq tushish, aralashma moddalar ko'p bo'lish qatorli oqqi Aqlıq dərəcəsi yetərlik olmazlıq qatarlıq məsələləri mövcud bulub, işləb çıxırış tənərxinin eşib keçişini kəltürüb çıxarğan. Şunaqla, anı ballar məsulatlarının yeşil bir xətər bolğan, yoxur ölçümünü qandırışmı təzki toxtıqan idi.
1: Jungo Yezigilik Pallar Akademiyası Paxta Tədqiqat Orunanın 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı, Qərbi qism Yeza İgilik Tədqiqat Mərkəzinin baş alimi Sung Meijin mundaq dedi. Şinjanın su, tüpraq, yuruqluq, sıqlıq baylıqığı tayınıb, pən tədqiqat kollektibi yönəliş bəlgiləb ötkəlgə ucum qılıb, bir qitimliq löngüyə işlətildiğən məxsus kevə sortini ortaq bərpa qılıb, dövlət içindəki bir qitimliq löngüyə məxsus işlətildiğən Nişanlıq sort yetiştiriş boşluğunu toldurup, kevaz teriş, xam əşya pişiqlaş, axırqi uç istimalının bütün zəncirini ravallaşdırdı.
0: Şinjan Tianshan Shuomian yeni material çəklik şirkəti 2025-ci ilə Qutbi Naisi Sanat Baxçı rayonu yenik sanat kəsiblər baxçı makallaşdı. Növətdə şirkətinin könlük 100 yüyüş löngüsü işləb çıxırış iqtidarı 100 min bolaqqa. Yıllık işlep çıkırış miktarı 1 milyar talgı yetip, bütün memlekette nurgun zamanı bir işlep çıkırış bazısı uğurlaştırılıp, kesbi tazlaş seyhi hem netice 10 ilgar işlep çıkırış liniye seplendi. Bu kıtımkı Shuomian 1-ci numarının ilan kılınışı hem Şinjan Paksı'nın kesbileşip kolonilis dairesini büyütüp, paxtakarlarının kirmini aşırış yollarını kenaytti. Hem devlet içindeki paxt mesulatları yokur besimlik su pürküp kolmüsüz rak işlep çıkırış kesbine el aspetlik ham eşya yeni layes bilen teminlep, uruk menbesli yeni yardış arkalık rayon özgeci yezi ilgilikinin yokur aspetlik terakiyatı sicil küç koştu.

Hürmetlik radyo anlıkçına. Şincan radyo televiziya stansının münbet pırak programısı boyunca altış bəyadok. Anlıqın Allah'a rəhmət. Ətirik münbet pırak programımızda yezi kentlerin güllendiriş toğrusudaki teğimi köp sərqli hikayeler davamlıq deyiqtanları buludu.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Milleti Büyük İttifaqlığı bayrağını egiz götürüp, her qaysı milletlerinin Jonghua Milleti çoğun ailesi de anarının danısı da zıç uyuşuşunu ilgiri süreyli.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 9. günü, Cüme.
2: Aval, habar ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət günüzgece Altay vilayeti ve Şimali Şincan'ın qarbidiki dağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin Şimali, Canobi Şincan'ın qarbidiki dağlıq rayon, Kumul şehirinin Şimali'deki dağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen radyolarda azraq yamğur. Otra İgiz dağlıq rayonlarda yamğur arlaş kar yaki kar yağıdı. Bunun içinde Altay vilayetindeki dağlıq rayonun kısmen caylarda qilin kar yağıdı. Abdonum rayonunun başka caylarda aba uçuk yaki bulutluk bulup şamal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava bulutluk bulup keyin eçiladı. Töven temperatura 9 Celsius gradus, yukarı temperatura 17 Celsius gradus bulut.
2: Şimdi bu kitimki programımızın azası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin moyum yol yorukunun royini ögendi zıçıllaştırdı. Yığında tırışıp tekimi yukur seviyelik tınıç Şincan kuruş təkitlendi. Bihatar işlep çıkırış, Şincan'ı kanun boyucu idar kılış, küzütişki asasen tüzütiş Katarlı hizmetler muhakimi kılıp orullaştırıldı.
2: Çön Şaucan, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Maliye Xısat Komiteti'nin yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında, önümlük silmini pahalı kenaydıb, özgüce əvzel kesiplerini zora yetişkerek dəb təkitledi.
1: Yeni idiye, yeni səpərgi yetekledi. Şallıq 5 yıl sahibimizdə, Şincan energiye asasını puhtalab, zamanı yolaşqan özgüc kesip sistemisi bərpa qilishini tezlətdi, digən mavzudiki akbarat məxsus maqalısını anlatımız.
2: Tianşan'ın canıb şimalıdaki bir türküm noktalıq, suçluq türlerde kuruluş süreti tezletilip, yıllık nişan vazifini uğurlaşka bütün küşbilen atlanış işkaşır oldu.
1: Gülce Aksu Tömür Yol türüde tonel tezis kuruluşu tezletildi.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komiteti, daimi komiteti bugün yığın açtı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin tekimi yukarı seviyelik tınıt cungu kuruş doğrusudaki mühim yol yorukunun ruhi estaidil öginildi, zıçıllaştırıldı. Yığında bunlar təkidlendi. Umumi devlet xavipsizlik karşını kılçı eğişmay zıçıllaştırıp, tınıt cungu kuruluşu hizmeti yığınının orullaştırmasını əməliyleştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq dəlcayıda umumi yüzlük zıçıllaştırıp, dikkatini cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını merkezleştirip, terakiyat bilen bir xatarlıkını, teximi yakşı bir tutaş filallab, teximi yukarı seviyelik tınıt Şincan kuruşunu tizletiş. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup terörlük karşı turuş mukumluğunu koğdaşını kanun çıllaştırış, daimlaştırış hizmet sistemisini mükemmelleştirip cemiyet amallıkını her tereblimi tüzleşini küçeytip Şincan cemiyet umumiyetinin sıcıl mukum, uzakçı mukum buluşuğa hakiki kapaletli kılış. Devlet xavipsizlik sistemisi ve iktidarı kuruluşunu küçeytip, devletnin siyasi xavipsizlikini qatti qoqdab, türlik xavip qatar, yoşurun xavipnin ünümlik aldın elip ve onu tügütüp, cazalaş bilen aldın elişka tən itibar verdiğan, adisidin mu mahayettin mu tüzeydiğan, tən tutup ortak başkurduğan hizmet birikmi küçü şekillendiriş. Cemiyetini idare kılışının zamanı verilişinin tezi alığı sürüp, amıvi bihaterlik sistemisini takamullaştırıp, kanunu kılıp cinayi kılmışlarına kanun boyu çıkarttık zerbe verip, erziyet hizmetini kanun çıllaştırışına alığı sürüp, zidiyat macralarını çonkur bir mi bir tekşürüp tügütüp, amallı kuruluşunun ilmileşiş, icdima ela bilişti çıntırıp, bihotluk ideyası ve tali sınaş psikikisini yenip, bihater işlep çıkırış hizmetini puhta inçki tutup, her millet amısının hayatı, mal mülük bir xatarlıki ve cemiyet umumiyetinin mukumluğunu bütün küşbilen koğdaş. Diqqatni, hodisa ko'p pat-pat yuz berdigan masala, yoshirin xavf markazlashgan nuqtaliq rayon va ochqichliq halqalarga markazlashtirib, xavf xatar yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugitish sifati unumini umumiy yuzlik o'stirib, qonunsizga zarba berish qonunga xilofni tuzashni keng cho'nqur olg'i surib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish, intizom ijro qilishni jipsilashtirishni kuchaytirib, mas'uliyatsizlik qilganlarni jazman surishtirish, qonunga xiloflik qilganlarni jazman jazolash kuchlik signalini sijil tarqitish. Soğuk iqim, qelin qar, qattiq soğuk qatarlıq naçar hava rayını küzetiş, ölçeş. Unundan agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerge taqabıl duruş boyuca bir taraf kılıç tedbirlerini keskin əməl iliştirip, yertevreş afitidin müdafiyeliniş, unungu taqabıl duruşını küçeytip, ormanda, otlaqda, otdun müdafiyeliniş, ot üçürüş hizmetini puhta yaxşı işləp, afettin müdafiyeliniş, afet zihnini yeniklitiş, afettin kutquzuş iqtidarını ziliksiz aşırış. Partiya komiteti, xalq hökuməti tən məsul buluş. Bir iş ornida qoş məsuliyyət buluş və işni başqurışda üç cəzmən buluşunu küçəyitib, ötüşümü nazarət qılış başqırış, qanun icra qılış salmıqını zorayitib, karxanlarının bexatarlik məsuliyyəti tədbirlərini, konkret moyit, konkret iş orni, konkret xadımıqçı əməliyiləşdirib, eğir pəvquladdı zor hadisi yüz bərməslikdək, tövənçəkni qəddi saqlışıqa əydəkçilik qılış gerək. Yığında, Şincanlı umumizlik qanun boyunca idari qılış qızmətini alıqı sürüş muhakimi qılındı. Yığında, monolar təkidləndi. Xi Jinping qonunchilik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, izchillashtirib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilishni umumiyuzlik olg'a surib, qonunchil Xinjiang qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat qurilishini bir gavdalashtirib olg'a surib, sotsialistik zamoniy ulashgan Xinjiang qurishni kuchli qonunchilik kafolatiga ega qilish. Qonunchil jungu qurilishi yirik planini astoydil izchillashtirib, amaliyilashtirib, nuqtaliq vazifalarni amaliyilashtirib, unumi yaratishga turtki bo'lib, 9-5 yillik qonunni umumlashtirishni puxta qanot yaydirib, butun jamiyatda ish bajarishda qonunga asoslanadigan, ishqi yo'liqqanda qonunni izlaydigan, masalani hal qilishda qonundan foydalanadigan, ziddiyatni tugatishda qonunga tayinadigan yaxshi muhit yaratib, yuqori sifatli taraqqiyotni yuqori sifatli qonunchilik qurilish orqali qo'g'dash. Her derecelik partiya komitetleri, partiya gruplarının kanunçuluk kuruluştaki asasi gevdelik mesuliyetini çıngıtış. Her derecelik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanun ögünüp, kanunga rıayı kılıp, kanundun paydalanıp, kanunçuluk tefekkürü ve kanunçuluk usulüden paydalanıp, ıslahatını çoğunkurlaştırış, terakiyatkı türtkü buluş, ziddiyatını tügütüş, mokumluğunu koğdaş, xayıp xatergi takabül duruş iktidarını üzliksiz aşırıp, Şincanlı, umumiyüzlük kanun boyunca idari kılışının çoğunkurlaşışı, pıhtılınışıga türtkü buluşu gerek. Yığında Avtonom rayonluk 13 nöbetlik partiya komitetinin 13 nöbetlik közetiş ehvalı doklati anlap ötildi. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası ve baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusudaki moyun bayanlarını çoğunları ögenip ızıçılılaştırıp, közetiş

Şincan mevkani baylık evzellikini koyup baylık ne çıkan cayda aylandırış, inçki pişiklaşını bütün küş bilen allığı sürüp, baylık evzellikini kesip evzellikine tez aylandırış götürdükü oldu. Korla, Şanghu, Çerçi, yukarı yeni teknikli kesitler terakiyat rayonu da, devletin 14. 5 yıl mezgirdeki noktalı kuruluşu, Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi'nin tarım 1 milyon 200 bin tonluluk etilin işlep çıkırış türü mokum yürüşüp, Şincan Neft Kimya Sanayi'nin derecesini östürüp, alilaştırış, yeşillaştırış, akıllaştırış ülgüsü olup kaldı. İkinci kararlı kuruluş bu yıl 7 ayda bir ketimdilla muvaffakiyetlik işlep çıkarışka kiriştirilip, 9 ayının ahırda mesulatı memleketinin her kaysi caylarına setildi. Jungo Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Nefit Kimya Sanayet Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayeti Şöbü Şirketi, işlep çıkarışını yürüştürüş bölümünün muavun moderi Dai Jingyi mındak dedi. 9 ayının ahırgıça ikinci kararlık türde 220 bin tonna etilin işlep çıkardık. Pütkül Tarım Neft Kimya Sanayi Şöbü Şirketi 680 bin tonna etilin işlep çıkardı. Bu barlık üsküllerinin uzun vakit yukarı önümde mukim yürüyüşü şaraiti hazırlıkalıkıdın diyerek bir adı. Bu, devletimizdeki tüncü bütün zencirlik, yeşil, döven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşu. Otura, gerbi kısımdaki kölümü en çok etilin işlep çıkırış türü olup, kuruluşta işletilgen 99% üsküne devletimizde işlep çıkırılgan. Yeşil tokni bevosita yetkizish endisi orqali yilga 1 milliard kilovat soat yorug'lik volt toki ishlatib 1 million 370 ming tonna karbonni azaytdi. Bu 5 million 480 ming mo orman barpo qilib karbonni turaqlashtirganiga barobar. Umumyüzlük işlep çıkırışkı kırıştırılgenden ki Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi yetilin işlep çıkırış iktidarının 3 milyon tonnadan eşiğe 100 milyar yuan derecelik Neft Kimya Sanayi Kesip Topu'nun şekillenişi türtükü bulut. Jungo Neft Tabi Gaz Guruhi Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi Tarım Neft Kimya Sanayi Şöbü Şirketi işlep çıkırışını yürüştürüş bölümünün Ali İnjineri Kang Baojian mındak dedi. Janubi Şinjan'ın Ali Poli Olifin birikmi kauçuk yeni materyali kespedeki boşluğunu doldurup, Janubi Şinjan'ın kesip tüpüne enenevi nefit tabi gaz etiştin Ali Kimya Sanayeti yeni materyal yeşil töven karbonluk kesipki özgertişki türtükü boldu. Bu 5 yılda Şinjan'ın yeşil yeni energiya kespi tiz terakki kıldı. Yeni energiya generatoru sığımı 180 milyon kilovatka yetip, memleket boyunca aldıngı Katar'da turup, bipayan çölde heybetlik yeşil energiya yögümü resimi şekillendi. Şinjan'ın yeşil tokunu sırtkı yetküzüştiki yadroluk tügün bulgan Kumul şehri, işki turaklık tok, işki özgürüşcan tok liniyası arkalık, elektrik energiyani tarap tarapki yetküzüş endizisi şekillendirdi. Generator umumi sığımı 52 milyon 360 bin kilovatka yetip, yeni energiya generatoru bunun 74.8% ilgilep, kölem cahette Şinjan boyeçi birinci orunda, memleket boyeçi üçüncü orunda durdu. Kumul şaharlık energiya bihaterlikini küzütüş ölçeş merkezinin moderi Wang Rui mundak dedi. 15. 5 yılının ahırda şehrimizde elektrik energiya generator umumi sığımının 90 milyon kilovattın yeni energiya generatoru nispetinin 80%'ın açtığalıkını mülçerledik. Generator sığımı ve çıkırılgan tokunun sıcılı köpeyişi bilen, Şinjan yeni energiya kespi bütün zencirinin nokul tok çıkırıp torgu yollaştın, cabduk yasaş, işiltiş, tekrar paydalanışkı uzarışıga tiz türtükü boldu. Morin ayasının şamal elektrik yorukluk volt baylıkı mol. Bu nahiye energiya sarfiyatı koşulma kımmeti yukarı yeni materyal işlep çıkırış türlerine kere gözüp pakız elektrik energiyasını çıkan caydı işletişine emelge aşırdı. Şinjan Jinxin yeni materyal penteknikisi çeklik şirketinin işlep çıkırış seyhiden üskülle sünni almaz işlep çıkarı batattı. İşçiler lazer nurluk üskünü de inç

0: شىقلاۋاتىدۇ. شىنجاڭ رېنشىڭ يېڭى ماتېرىيال پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى نيۇگاڭ مۇنداق دېدى. مورىنىڭ مول يېشىل توك بايلىقى ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىمىزنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىز 30 نەچچە مىڭ كاراتقا يەتتى. نۆۋەتتە مەھسۇلاتىمىزنىڭ سۈپىتى ياخشى. چەت ئەلدىن مۇقىم زاكاز ئېلىۋاتىمىز. ئىشلەپچىقىرىش سېخىنى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى مول جايدا قۇرۇش شىنجاڭ تېپىپ چىققان يېشىل توك ئىشلىتىشنىڭ يېڭى يولى. كارخانىلار ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى كەسىپلەرنى ئەرزان باھالىق يېشىل توك بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، بايلىقنى تېجەپلا قالماي، ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بىلەن بىرلەشتۈرۈشتەك قوش يۆنىلىشتە ئىلگىرىلەشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ كۈچ توپلاپ ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى يېتىشتۈرۈپ، شامال ئېلېكتر، ئىلغار يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقلىرىنى شىنجاڭدىن ئىشلەپچىقىرىش نىسبىتىنى 70% ۋە 50%كە، پاختا يىغىش ماشىنىسىنىڭ دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلىش نىسبىتىنى 100%كە يەتكۈزۈپ، ئالىي توقۇمىچىلىق، ئاقىل جابدۇقچىلىقتا خەلقئارا ئىلغار سەۋىيەگە يەتتى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭنىڭ سانائەت ئىقتىسادىي دولقۇن يېرىپ ئىلگىرىلىدى. سۈپىتى ئۆسۈپ يۈكسەلدى. سانائەت قوشۇلما قىممىتىنىڭ GDP-دا ئىگىلىگەن نىسبىتى 2020 يىلدىكى 25.8%-تىن 2025 يىلدىكى 32%-كە يېتىپ، 6.2% پوينت ئېشىپ، رايون ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچلۈك تىرەك بولدى. بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭ 1,660,000 كۇۋادرات كىلومېتىرلىق كەڭ تۇپراقتا كەسىپ قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر، قېزىلما بايلىق، يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال قاتارلىق ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ ئىقتىدارىنى تولۇق قوزغىتىپ، كۈچنى توپلاپ زامانىۋىلاشقان كەسىپ توپى يېتىشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ئومۇمىيىتىگە ئەمەلىي ئىشلەپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش ئارقىلىق مۇلازىمەت قىلىپ، پۈتۈن مەملىكەت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا زور كۈچ قوشماقتا.
1: ئەمدى 5 يىللىق نەتىجە قەغىزى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ 5 يىلدا شىنجاڭ مائارىپ جايلاشتۇرمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، داۋالاش تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقىنى ئاساسىي قاتلامغا ئۇزارتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئاممىۋى مەنپەئەتدار قاپلاش كۆلىمىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىسىنى ھەر مىللەت ئاممىسىغا يەتكۈزدى. پۈتۈن شىنجاڭدا 9 يىللىق مەجبۇرىيەت مائارىپىنى مۇستەھكەملەش نىسبىتى سىجىل يۇقىرى ھالەتنى ساقلاپ، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە كىرىش ئومۇمىي نىسبىتى 97%-تىن ئاشتى. 3 يىللىق ھەقسىز يەسلىي مائارىپى شەھەردىكى يەسلىلەردە 1 يىللىق بېقىش، تەربىيەلەش شەققىنى كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، ئاممىۋى مەنپەئەتدار يەسلىي بىلەن قاپلاش كۆلىمى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلدى. ئالىي مائارىپ ئەمەلىي كۈچى سىجىل كۈچەيتىلىپ، ئادەتتىكى ئالىي مەكتەپ 66 يېتىپ، جەمئىي 1,176,000 ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىندى. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 2 ئوبلاست تولۇق كۇرس ئالىي مەكتىپى بىلەن تولۇق قاپلاندى. كەسپىي مائارىپ يەرلىكنىڭ تەرەققىياتىغا ئۈزلۈكسىز تېخنىكا، مائارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى يەتكۈزۈپ بېرىپ، ئەلا سۈپەتلىك تەڭپۇڭ مائارىپ سىستېمىسىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈردى. بۇ 5 يىلدا شىنجاڭنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلىپ، دەرىجىسى ئاشۇرۇلۇپ، ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىشى قىيىن بولۇش، دوختۇرخانا يىراق بولۇش مەسىلىسى ئۈنۈملۈك پەسەيتىلدى. شىنجاڭدا دۆلەت دەرىجىلىك رايون داۋالاش مەركىزىدىن 4، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك رايون داۋالاش مەركىزىدىن 4 قۇرۇلدى. يېزا كەنت 2 دەرىجىلىك دوختۇرخانا، شىپاخانىلار 100% ئۆلچەملەشتۈرۈلۈپ قۇرۇلدى. 86 ناھىيە شەھەر رايونىدا ناھىيە داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى قانات يايدۇرۇلدى. جىپسلاشقان ناھىيە داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى نىسبىتى 91.9% يەتتى. 3A دەرىجىلىك 60 دوختۇرخانىدا 377 تۈرلۈك تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇپ، ئاممىنىڭ باشقا جايدا تەكرار تەكشۈرتۈش يۈكى يېنىكلىتىلدى.
0: ئەمدى بۇ 5 يىلىمىز سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: Şinjan 5 yıldan bu yan kumdan müdafiyeleniş, kum tizgirleş hizmetini sicil alğı sürdü. Evlat mevlat kum tizgirlikçiler devamlı göreş kılıp, kum denizine yeşil ümit uruk çaştı. Şu cavayan, ene şulanın biri. O kollektifini yeteklep ötkeliğe hocam kılıp, kıyınçılıkını yenip, penteknik arkalı kum denizde yetiz berpa kılıp, kum tizgirlep halkını beyitişinin emeli yolunu tepip çıktı. Şu cavayan mındak dedi. Teklimakan kumlıkı rastlılığa alak ettiğiniz mi? Biz kum tizgirlik uçla ondak deyip karımayımız. O bostanlık. Bunun hemisi yap yeşil bedelik. Bu münbet etiz. Kum tizgirlik uçlarının kum boran bilen ilişkinin neticesi. 5 yıldan aldı da bu yerde giya ünmeydi. 5 yıldan kiyin bu yer hayati küşke doldu. Şu cavyan mındak dedi. Bu 5 yılda kum denizi münbet etizge ayrılıplı kalmay bu yerinin kilomatımı zor derecede yakışlandı. Çang tozallık avarayı deslepki mezgildikiden az görülüdüğün boldı. 5 yıldın bu yan daim görülüdüğün çang tozallık avarayı su oğut ekip getirdiğün tuprak. Yani pişirim sık diyendek nurgun kıyınçlıkını baştan ötközdük. Teknik üstüde kayıt kayıt izlenip borandın müdafiyeleniş toru ornutuş, yenisimin pürküp suğuruş maşinisi işletiş, su oğutunu ekip getiştin saklaydıgan bazı materyallarını işletiş arkalık, kumlıkını mağlup kılıp azırgıdak hayatı küşkü toldurduk. Şu cavyan mındak dedi. Bir taraf Teklimakan kumlıkı, bir taraf tümen moğluk münbet etiz. Teklimakan kumlıkı terilgan bide abdombeliği besilip, bütün memleketteki süt kalısı fermerlerine yetkizilip atıdı. Şu cavyan mındak dedi. Bu 5 yılda Teklimakan kumlıkı da Nurgun münbet etiz özleştirdik. Şundakla bu caydaki ammini Nurgun iş oranı bilen təmirləb, onlarga işki aldı da işki oranlışış arzusuna əməl qaşırış, kırımlı köpeyti şəraiti yartıp bərdik. Kəlgüsü 5 yılda davamlıq tırışıb, teximi köp ammının yakın ətraplıla işki oranlışını əməl qaşırıb, teximi köp kumluqni münbet etizgə aylandırımız.
1: Stansımız qəbri. 10-cı ay kirishi bilan Tianshanning janub shimolidagi bir turkum nuqtaliq suvchilik turlarida qurilish sur'ati tezlatilib, yillik nishon vazifasini o'rinlashga butun kuch bilan otlanish ishga shirildi. Fugong shahridagi Sigong daryosi suv ombori qurilish maydonida qurilishchilar to'sma tindirish, kelgun oqquzish yo'liga beton quyish qatorli xizmatlarni tez olg'a surmoqda. Qurilishga jami 550 million yuan mablag' selinadi. Qurilish bitgandan keyin 46 ming mu etizni sug'urishni 26 100 odamning ichidigan suv bexatarligini kafolatlantirdi. Fukang shaharlik suvchilik punktining boshlig'i tur mas'uli Bag'dona Doston bundoq dedi. Hammaylan ish o'rnimizdan ayrilmay qurilishni davomlashtirdik. Odam dam olsmi, mashinani to'xtatib qo'ymadik, ishni uzib qo'ymadik. Suv omborini balduroq bitkizib, ommaga nab yetkizmiz. To'lina kesidagi baytinchi suv ombori qurilishda yaqinda ish boshlandi. Suv ombori sig'imi 3 million 240 ming kub metr. 2029 yili ishlatish planlandi. Toli Nahiyelik Suçluk İdarisi Partiya Grupsinin azası Subaylıqı Merkezinin modiri Ding Huanpeng mundaq dedi. Kuruluş bitkeninkin töbən eqindiki 13.800 mu etizini soğuruşni. Baytinchi kentidiki 1.700 nartuq amma və çarbının işçidigan su bexatarlikini ünümlik kapalatlandırdı. Bay Nakesi, Kapsılan Dergası, Terek Bazırının otturu tipteki Suğuruş rayonu, davamlaşma yürüyüşlü kuruluşu ve özgertip zaman viyalaştırış türde yakında iş başlandı. Bu türde, özden su sığmaz kılınıp, deredisi özdürülüp, Suğuruş önümü ve su təminat kapalı nisbitini körünerlik aşırdı. Yıllık su tecaş miktarını 514 min kubmetre'ye, Yandın köpeygen aşılık işlep çıkırış iktidarını 900 min kilogramdın köpreki yetküzüş işka şürüldü. Manas Nahiyası'nın Tasırgay Deryası su bilen təminleş turubu toru kuruluşu cemi 31 milyon yuan meblağ silindi. Muşu ayının ahırda pütüp işletildi. Bunun bilen vadının su baylıqını ilmi təksimle səviyyəsi yanımı ösüdü. Yezigilikde su işiltişinin aşkışlık mezgilide töben ekindeki 470 min mu etizini soğuruşta işiltildiğin su menbes bilen təmirleş işka şuruludu. Manas Nagyası Tasırqay Deryası Vazisi Başkarımızın başkı Şü Xungu mındak dedi. Kuruluşunun 78%'ini tamamlap bulduk. Pompa öyünü ciddi seylevatımız. Başka kuruluş asasen ahırlaştı.
0: Stansımız haberi. Devletin noktalık tömür yol türü, Gulca Aksu tömür yol türde tonel kezis kuruluşu tezletilip, türünün baldurak pütüp işgi kırıştırılışı gibi puhta asası elendi. Gulca Aksu tömür yolu Karınur 2. tonelda nöbette tonel kezis asası gevde kuruluşu elip verilmekte. Gulca Aksu tömür yolu Tianşan teğini doğrusu kesip ötüdü. Liniyanın yer şekli mürekkep. Liniyadaki tizginlenme kuruluş bolgan Karınur tonelinin umumi uzunluğu taxminan 12 kilometr. Köpligen geologik üzilme belbağdan ötüdü. Tonelinin kezildigan kesim yüzü 60 kvadrat metre etrafıda. Meşgulat boşluğu normal koş liniyalik tonelden xelili kiçik. Gulca Aksu tömür yolu korluk kuruluş kumandarlık ştabi. Kuça bölüki kumandarlık ştabının muavun müdiri Mosun tür bölümünün kuruluşunun bir xatarlıki ve süpütünü kapalatlandırış üçün məxsus tür texnikisi kollektif təşkilləb, tonel kuruluşunun bütün iş tərtibi də maşınlaşqan yürüşlük məşğulatını əməlgi aşırğallıqın tonuşturub mündaq dedi. İş tərtibini cipsilaşdırışını qatıq tizginləb, tonel qeziş qatarlı kuruluş məşğulatını muqim alğı sürüb, tür tügün kuruluşunu qərəli tamamlaşqa kapalatlı qılımız. Jongo Tömür Yolu Tonel İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi'deki kuruluşçular, Gulca Aksu Tömür Yol Kuruluş'taki oldun kuruluş elip verilgan bölek, Bayınbulak Tonel'da ciddi kuruluş kılmakta. Bayınbulak Tonel'nin umum uzunluğu 14.482 metr. 2025 yıl 9 ayının ahırda kuruluş meydanına kırıp, kuruluş başlangandan bu yan tür bölümü işler tipideki maşınlaşkan cabduklarını toluk sepleb, keziş hizmetini pıhtı kadem bilen alığı sürdü. Tür direktör bölümünün muavun direktörü Şöy Yünley mındak dedi. Hazırgıca Bayınbulak tonelinin çıkış eğizi 1. numurluk yantu kuduk, 2. numurluk yantu kuduktan ibaret 3 hizmet noktasında umumi yüzlük iş başlap, 819 metr tonel keziş, trak koyuş işine tamamladık. Türde iş başlangandan bu yan bir hatarlık vaziyetini mukumlaştırıp, her kaysi iş tertiplerini bir kıtımdıla tekşürüp ötküzübileşti ki, layakatlık buluş nispetini 100% ki yetküzdük. Gulca Aksu Tömür Yolu'nun umum uzunluğu 798 kilometr. Bunun içi de yeniden yasıldığın Gol Liniyanın umum uzunluğu tahminen 460 kilometr. Layihadaki saatlik süreti 160 kilometr. Bu tömür yolunu 2032 ile 12 ayda bitküzüş planlandı. Gulca Aksu Tömür Yolu bitkendiğin için Gulca bilen Aksu arasındaki poyuz katnışı da turpanla ayrılınıp meniş tarihiğe hatimi verildi. Transport arlıqı 800 kilometre etrafı da, katnaş vaxtı 8 saat etrafı kısıraydı.
1: Stansımız muhbiri Gavmanxuy haber kılıdı. Bugün 57. nöbetlik Dünya Poşt Günü. Jongo Poşta Grubu Çeklik Şirketi Ürümçi Şöbsi Yeşil Poşta Baş Deyimlik Teşvikat Faaliyetini kanat yaydırıp, tez yollanma oralımlardan aylanma paylanışını umumlaştırdı. Ürümçi Şehri Garbi Vokzal Poşta Tarmak İdarisi aldı da Nurgun Şehir Ahalisi kereksiz kağız yeşiklerini turmuş buyumlarına almıştırış faaliyeti katnış için kelgen idi. Yığılınğan kereksiz kağız yeşikler, tallaş, rətləş, dezinfeksiyalab mikrob sızlandırış qatarlıq iş tərtibidən ötkəndən kin mükemmel bolğanları hər qaysı poştu tor noqtlarına bir tutaş yetkizilib, şəhər ahalılarının poştu yollanmalarını ikinci qitim əvətiş üçün haqsız təminlənidi. Ürümçi şəhəri ahalısı Lo Xinlan mundaq dedi. Meningcha bu xildagi moyit qo'g'dash faoliyatining ahamiyati zo'r. Odatda ishlatmaydigan bu keraksiz qog'oz yashiklarni pochta shirkatining yig'ib olib, takror foydalanish uchun topshirsak, bekli yaxshi bo'ladi ekan. Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirketi, Ürümçü Şöbsi, Amının Yeşil Mohit Koğdaş Şerketi'ye katnışı kolaylık yadış üçün şehirdeki 130 poşta tor noktası, 57 tez yollanmalarını yığış yetküzüş bölümü, hem de 4 merkezi ticaret zalıda tez yollanma oralımlarını yığabiliş əsləyələrinə təsis kılıp, kağız yeşiklerini yığabiliş

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Sən Minin Bəxtim namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinamza bəhər alğaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

üstünki kalpıq bilen astınki kalpıqqa ayrım-ayrım sürken. Küçep basman, yenik sürküsünüzlü boludu. Eğer kalpıqının terisi soyulup ketken bolsa, aldı bilen sıklöngini bir minut besip, ölgen terini yomştip, andın tik alatta bir qavet qilinraq lav siliqlash malhemi sürkep, qoldı tartıp elvetmesli kerek. Bugün, lav siliqlash malhemini başka yönelişke qaratıp sürken. Kalpıqınız sürkegen sıri qurgaqlışıp ketmeydu. Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 9-21 Celsius gradus gıca. Altayda azraq yamğır yağıdı, temperatura 0-16 Celsius gradus gıca. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 4-14 Celsius gradus gıca. Qolcada hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 7-21 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 5-20 Celsius gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 9-22 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 6-22 Celsius gradus qıca. Şehanzada hava bulutluq, temperatura 4-22 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-24 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bolup keyin ijilidi, temperatura 6-24 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-28 Celsius gradus qıca. Korluda hava uçuq, temperatura 10-23 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bolup keyin azraq yamğır yağıdı. Temperatura 11-22 Celsius gradus qıca. Atışda hava uçuq bolup keyin bulutlunudu. Temperatura 10-23 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava uçuq bolup keyin bulutlunudu. Temperatura 12-24 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuq. Temperatura 8-25 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava uçuq bolup keyin bulutlunudu. Temperatura 9-21 Celsius gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dışpadıq, yaxdırıp anlığının lağı rəhmət. Teğimi köp məzmunlarını yenə Sılu Şirin abonucular terminalını çürüp anlısınız boludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyon oğucular, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız arqılıq. Qalbınlağa xuşallıq beğişləş istikdə programımızda başladıq. Mən riyasetçi Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Duttarım namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinəmsə Bəhir Alğaysılı.

sorunda durdu. Enanevi energiya kəsbinin tipini özgərtiş, dərəcəsini östürüş sürəti tizlədi. Şincan Yihua Kançılıq Çəklik Şirkətinin maşini sazlıq elektron muavun baş injineri Hı Da Çın mündaq dedi. Hər günə keç gündüz bu da yürüştürüşünü əməlgə sürüb, künəyə 20 nəç saatin artıq məşğulat qıldıq. İşləb çıxırış ünümü Adem məşğulat qılgandikidən 10% açdı. Şincan mevkani baylık evzellik gibi koyup baylık ne çıkan cayda aylandırış, inçki pişiklaş ne bütün küş bilen allığı sürüp baylık evzellikini kesip evzellik gibi tez aylandırış götürdükü oldu. Korla, Şanhu, Çerçi, yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu da devletin 14. 5 yıl mezgirdeki noktalı kuruluşu Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi'nin tarım 1 milyon 200 bin tonluluk etilin işlep çıkırış türü mokum yürüyüşüp, Şincan Neft Kimya Sanayi'nin derecesini östürüp, alilaştırış, yeşillaştırış, akıllaştırış ülgüsü olup kaldı. İkinci kararlı kuruluş bu yıl 7 ayda bir kıtımdılı muvaffakiyetlik işlep çıkarışka kiriştirilip, 9 ayının ahırda mesulatı memleketinin herkes çaylarına setildi. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Nefit Kimya Sanayi Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayi Şöbe Şirketi, işlep çıkarışını yürüştürüş bölümünün muavun müderi Dai Jingyi mındak dedi. 9 ayının ahırıca ikinci kararlık türde 220 bin tonna yeterli işlep çıkardık. Pütkül Tarım Neft Kimya Sanayi Şöbe Şirketi 680 bin tonna yeterli işlep çıkardı. Bu barlık üsküllerinin uzun vakit yukarı önümde mukim yürüyüşü şaraiti hazırlıkalıkıdın diyerek bir adı. Bu, devletimizdeki tüncü bütün zencirlik, yeşil, döven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşu. Otura, gerbi kısımdaki kölümü en çok etilin işlep çıkırış türü bulup, kuruluşta işletilgen 99% üsküne devletimizde işlep çıkırılgan. Yeşil tokni bevosita yetkizish endisi orqali yilga 1 milliard kilovat soat yorug'lik volt toki ishlatib 1 million 370 ming tonna karbonni azaytdi. Bu 5 milyon 480 ming mo orman barpo qilib karbonni turaqlashtirganiga barobar. Umumyuzlik ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin Maytag Neft Kimya Sanoyi shirkati etilin ishlab chiqarish iqtidorining 3 million tonnadan eshiga 100 milliard yuan darajalik neft kimya sanoyi kasb topining shakllanishiga turtki bo'ladi. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Nefit Kimya Sanayi Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayi Şöbe Şirketi, İşlep Çıkırışını Yürüştürüş Bölümünün Ali İnjineri Kang Baujian mındak dedi. Cenubi Şincan'ın Ali Poli Olif'in birikmi kavuçuk yeni materyali kesbedeki boşluğunu doldurup, Cenubi Şincan'ın kesip tüpünü enenevi nefit tabi gaz içtin, Ali Kimya Sanayi'ti yeni materyal yeşil töven karbonluk kesipki özgertişki türtükü boldu. Bu 5 yılda Şincan'ın yeşil yeni energiya kesbi tiz terakki kıldı. Yeni energiya generatoru sığımı 180 milyon kilovatka yetip, memleket boyunca aldıngı Katar'da durup, bipayan çölde heybetlik yeşil energiya yögümü resimi şekillendi. Şincan'ın yeşil tokunu sırtkı yetküzüştiki yadroluk tügün bulgan Kumul şehri, işki turaklık tok, işki özgürüşcan tok liniyası arkalık, elektrik energiyanı terep terepki yetküzüş endizisi şekillendirdi. Generator umumi sığımı 52 milyon 360 bin kilovatka yetip, yeni energiya generatoru bunun 74,8% ilgilep, kölem cahette Şincan boyeçi birinci orunda, memleket boyeçi üçüncü orunda durdu. Kumul şehirlik energiya bihaterlikini küzütüş ölçeş merkezinin müderi Wang Rui mundak dedi. 15. 5 yılının ahırda şehrimizde elektrik energiya generator umumi sığımının 90 milyon kilovattın yeni energiya generatoru nispetinin 80%'ın açtığalıkını mülçerledik. Generator sığımı ve çıkırılığan tokunun sıcılı köpeyişi bilen, Şincan yeni energiya kesbi bütün zencirinin nokul tok çıkırıp torgu yollaştın, cabduk yasaş, işiltiş, tekrar paydalanışkı uzarışıga tiz törtükü boldu.
Morin ayasının

0: Cipslaşkan nahiye davalaş ortak gevzisi nisbeti 91 bütün 10.9 % yetti. 3A derecelik 60 doktorhanada 377 türlük tekşürüş netisini öz ara itiraf kılış emelge aşırılıp, amının başka cahide tekrar tekşürtüş yüki yeniklettildi.
1: Emdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız kabri. Şincan 5 yıldın bu yan, kumdun müdafiyeliniş, kum tızgırlaş hizmetini sicil algı sürdü. Evlat mevlat kum tızgırlık içine davamlık göreş kılıp, kum denizine yeşil ümit uruk çaştı. Şu cavayan, ene şulanın biri. O kollektifini yeteklep ötkeligi hocam kılıp, kıyınçılıkını yenip, penteknik arkalı kum denizde yetiz berpa kılıp, kum tızgırlap halkını beyitişinin emeli yolunu tepip çıktı. Şu cavayan mındak dedi. Teklimakan kumlukı rastlılığa alak ettiğiniz mi? Biz kum tızgırlık üçüyle ondak deyip karımayımız. O bostanlık. Bunun hemisi yap yeşil bir delik. Bu münbet etiz. Kum tızgırlık üçlerinin kum boran bilen ilişkinin neticesi. 5 yıldan aldı da bu yerde giya ünmeydi. 5 yıldan kin bu yer hayati küşke doldu. Şu cavayan mındak dedi. Bu 5 yılda kum denizi münbet etizge ayrılıplı kalmay, bu yerinin kilomatımı zor derecede yakışlandı. Çang tozallık avarayı destlepki mezgildikidin az görülüdüğün boldu. 5 yıldın bu yan daim görülüdüğün çang tozallık avarayı su oğut ekip getirdüğün tuprak. Yani pişirim sık diyendek nurgun kıyınçlıkını baştan ötközdük. Teknik üstüde kayıt izlenip, borandın müdafiyeliniş toru ornutuş, yenisimin pürküp suğuruş maşinisi işletiş, su oğutunu ekip getiştini saklaydıgan bazı materyallarını işletiş arkalık, kumluğunu mağlup kılıp azırgıdak hayatı küşkü toldurduk. Şu cavayan mındak dedi. Bir taraf Teklimakan kumluğu, bir taraf tümen moğluk münbet etiz. Teklimakan kumluğu terilgan bide abdombeliği besilip, bütün memleketteki süt kalısı fermerlerine yetkizilip atıdı. Şu cavayan mındak dedi. Bu 5 yılda Teklimakan kumluğu da nurgun münbet etiz özleştirdik. Şundakla bu caydaki ammını nurgun iş ornu bilen təmirləb, ularga işki aldı da işki oruluşuş arzusuna əməl qaşırış, kırımlı köpəyti şəraiti yartıp bərdik. Kəlgüsü 5 yılda davamlıq tırışıb, teximi köp ammının yakın ətraplıla işki oruluşuna əməl qaşırıb, teximi köp kumluqni münbet etizgə aylandırımız.
0: Stansımız qəbri. 10-cı ay kırışı bilen Tianşan'ın canıb şimalıdaki bir türküm noktuluk suçuluk türlerde kuruluş süreti tezletilip, yıllık nişan vazifini oranlaşka bütün küş bilen atlanış işkaşırıldı. Fugan şehirdeki Sigong Deryası su ambre kuruluş meydanında kuruluşçula tosma tındırış, kelkün akkuzuş yoluğu beton kuyuş katarlı hizmetlerini tez algı sürmekte. Kuruluşka cemi 550 milyon yuan meblağ silinudu. Kuruluş bütkenin gen 46 min mu etizini soğuruşni 26.100 adamının işçidigan su bir xatarlikini kapalatlandırdı. Fukan şehirlik suçuluk ponkutunun başlığı tür mesuli Bağdane Dostan mındaq dedi. Hemmeylen iş ornumuzdan ayrılmayı kuruluşunu dağımlaştırdık. Adem dem alısımı maşinini toxtup koymadık, işini üzüp koymadık, su ambırını baldurak pütküzüp ammığı nepket gözümüz. Tolina kesildiki beytinci su ambırı kuruluşta yakında iş başlandı. Su ambırı sığımı 3 milyon 240 min kubmetr. 2029 yılı işletiş planlandı. Toli Nahiyelik Suçuluk İdarisi Partiye Grupsının azası Subaylıqı Merkezinin Modiri Ding Huanpeng mundaq dedi. Kuruluş bütkeninkin töben eqindiki 12.800 mu etizini soğuruşni. Beytinci kentideki 1.700 nartuq amma ve çarbının işçidigan su bihatlarlikini önümlü kapalatlandırdı. Bay Nakesi, Kapsılan Dergası, Terek Bazırının otturu tipteki Suğuruş rayonu, davamlaşma yürüyüşlü kuruluşu ve özgertip zaman viyalaştırış türde yakında iş başlandı. Bu türde, özden su sığmaz kılınıp, deretisi özdürülüp, Suğuruş önümü ve su təminat kapalı nisbetini körünerlik aşırdı. Yıllık su tecaş miktarını 514 min kubmetre. Yeniden köpeygen aşlık işlep çıkırış iktidarını 900 bin kilogramdan köprakki

Jonxa Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonxa Milleti ortak gavdesi engini müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kurup çıkaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

yurtundaki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'daki kalı göşük karhanası Tuncıgıtım Şangan'ı təmilleydiğen tonlatılgan yeni kalı göşü işlep çıkırıştı tızımı aldırış salahitigi eriştiydiğen temidi doktorumuz. Şincan Tianle Shangniu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi yakında Şangan Alahide Memuri Rayonu Yemeklik Muhit Tazılıkı Mehkemesinin tızımı elip tekşürüşüden ötüp Şangan'ı təmilleydiğen

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5700

0: 160 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio amuçlar. Bugünkü gülün vatkan yüzü kentlerge nazar seyipimizde kağılık nayisigi berip köçürülgen amının turmuşunu körüp kelimiz.
1: Altın köstüki seherde kağılık nayisinin Aktaş Bazırı işqa orlaştırış kəsiplər bağıtsıgı caylaşkan Shingo Hau Kim Tikiş Çeklik Məsuliyyat Şirketinin seyhida 45 yaşlıq İmamcan Hocam Niyaz oraş maşinasının yenidə durup rətlik tızıp koyulgan kiyim keçəklərini tömür cazığı koydu. Maşinanın tıraq kılgan avaz bilen tən besip teniş tamamlandı. İmamcan iştaşları bilen bu bir yürüş hərkətini qayt-qayta tekrarladı. İşkaylan bir gündə 4000 kur kiyimini orap kaçılayalaydı.
0: İmamcan köylün teğinin işkirsidiki çopan yesirin kelgen bulup, dəslepki yıllarda yağatçılık önerge tayınıp tirikçilik kılattı. Yezda iş az çağlarda Irak çaylarga berip paç burat iş kılışı toğır kilatdi. 2018 yıldın 2019 yılıca o çopan yesi, kök yar yesi, uşaq baş bazırının tağlıq rayonundan kelgen 14,000 yurt iş bilen Tağının işkirsi bilen hoşlaşıp, Şincan'daki bu en çok başka cayığı köçürüp oralaştırış rayına oğlu köçüp geldi. O mundaq dedi. Bu yerge köçüp gelgenimge 5 yıl boldu. İz yıl bu yerde işlevadı ben. Aylık iş hakkım 3000 yuandan aşıdı. Hem de terep-terepke iş izdimizsem mi buludu.
1: İmamcan'ın yeni öyge su, tok yetkizildi. Televizor, tonlatku, kralgu hemmesi toluk. O al

0: Ahya rayonunda kök tat özdürüş bu ülke körüstüş bazı ver baklavat kan bulup hazır şokla kanga katarlı kök tatlar merkezlik bazarga sığınış mezgilini tuva aldı. Köçürülgen Nurgun amma işin şagırtlık kirişten başlap maharet bu iş terbiyeliniş arkalık teyirikçilik teknikisini pişik igeligen dinkin parnikini ödüge elip iyilik tiklü gücüge aylandı. Kısmen parniklarda yine istirahat kök tat özüş türleri içilip Nurgun sayacının kelip sınıp bir kışkı jalıp kıldı.
1: Tağdın köçüp çıkış pekat tuncu kadem. Muqim turalaydıgan buluş, beyi alaydıgan buluş en ahırkı nişan. 2025 yılı Aktaş Bazırdaki köçürülgen amının kişi beşi sap kırımı 20.819 yuengi yetti. İlgiri tağının içkirisige kapsılıp kalgan 10 mıngdan artık amma bugünkü künde çöllükteki yeni şehirde yıldız tartıp, içki kolugu tayınıp, özgi teve bahtlik turmuşni yaratmakta.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşu'nu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: ele balaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Heh. Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Balılar yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılar hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe. Aktun ayısının barın yesindeki işe uğurlaştırış bu içe emeli meşk bazısı verip, bir hemkarlık kooperatif işlep çıkarılan sapal boyu mesulatlarını görüp gelmiz.
2: Yakında Aktun Ahiyası'nın barın yesi, işgı uğurlaştırış ameliyat meşik bazı, Miras Sapal Buyum Kol Hüner Sen'iti Kasbi Hemkarlık Kooperatifinin kasıphanısıda Obul Talip Aci barmaqlarını layığı tekküzüp, əndil yasalgan anar nakşlik sapal buyum gevdesige inçken noktalarını sızvat attı. Obul Talip, Miras Sapal Buyum Kol Hünervencilik Kasbi Hemkarlık Kooperatifinin mesulü. Onun qolidagi Pamir egizlikining daryo leyi bugungi kunda 10 ming chaqirimlik musobaqadan olqigan hunar san'at bilan yo'g'irilib, pishirilib qaytadan jo'lalandi.
1: Ubul Talibning balliq chaqlarida kentda 30 nech oylik sapol buyum kesb bilan shug'ullanardi. San'at qochquchilarining tadrijiy umumlashishiga ergishib, qo'lda yasalgan sapol buyumlar bozori kun sayin tariyib Bu kon hüner tört koçu eğizliğe kelip kaldı. Ubul Talip mundaq dedi. Men bek titit boldum. Bu hüner men bu evlatı kelgende üzülüp kalmışsın dedim.
2: 2015 yılı buruluş cimcitla yetip geldi. Jiangxi ülkesinin Şinjanga nişanlıq yardım yeriş hizmeti aldın kısap komandalıq ştabının yardımı da Ubul Talip Jungo Farfor

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifakı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.